Selamlar sevgiler bütün dinleyenlerimize. Keyifli güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Bütün dinleyenlerimize güzel bir gün dileyelim. Günlerden 9 Temmuz Perşembe ve Metropol FM'de tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla yeni güne başlıyorsunuz. Şu an nerede olursanız olun hiç fark etmez. Herkese kolaylıklar, keyifli bir sabah dileyelim. Ben Serdar, Guten Morgen.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, federal hükümet 2027 bütçesini karara bağlamaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, gelecek yıl için bütçedeki milyarlarca euroluk finansman açığını kapatmayı başardığını ifade ediyor. Rezervler ve yeni rekor borçlar devreye girecek. Klingbeil'in planına göre açıkların kapatılması için yeni borçlanmaya gidilecek ve bazı önemli mali destekler kaldırılacak. Federal Maliye Bakanı yaz röportajında bütçe planlarını savundu. Klingbeil, federal hükümetin son dönemde tartışma yaratan reform planlarına değindi. Hastalık raporunun ilk günden itibaren istenmesi konusundaki tartışmalarda pragmatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
1: Wir haben etwas verabredet, dazu stehe ich auch und jetzt müssen wir gucken und das ist meine Botschaft, dass wir eine pragmatische Umsetzung finden und die kann man finden, wenn man erstens sagt, ihr müsst euch nicht krank zum Arzt schleppen und auch nicht krank auf die Arbeit schleppen und das zweite ist, am besten geben wir den Tarifpartnern oder den Betrieben Möglichkeiten, das Ganze so zu regeln, wie sie es gerne hätten, weil ich glaube, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, will ich gar nicht.
0: Vatandaşlara ek yük getiren reformlara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Klingbeil, bunun 20 yıldır ertelenen reformların sonucu olduğunu belirtti. Maliye Bakanı hazırladığı bütçenin anayasaya uygun olduğunu vurguladı.
1: Mehr Belastung natürlich dadurch, dass wir 20 Jahre Reform verschleppt haben, weil wir doch die nächsten Jahre wieder Freiräume auch brauchen im Haushalt, weil wir die Systeme in Ordnung bringen müssen, weil wir vieles in diesem Land gerade auch wieder mal auf Vordermann bringen müssen. Und natürlich weiß ich, das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Belastung geben wird.
0: Maliye Bakanı Klingbeil, rezervlerin kullanılmasının son derece normal olduğunu, uluslararası krizlerin de bütçeye ağır yük getirdiğini söyledi. Yeni borçlanmayı ise özellikle savunma ve silahlanma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Klingbeil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sıfır politikasıyla savunma yapılamayacağını ifade etti.
1: Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundes aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Wir wollen, dass unser Land 20 Jahre lang wenig Ausgaben in Rüstung aufholt und das tun wir und dafür nehmen wir Geld in die Hand.
0: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bütçede milyarlarca euroluk finansman açığının rezervler, yeni borçlar ve bazı desteklerin kaldırılmasıyla kapatılacağını savundu. ARD yaz röportajında tartışmalı reformlara da değinen Klingbeil, ek yüklerin 20 yıllık reform gecikmesinden kaynaklandığını söyledi, yeni borçlanmayı ise savunma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Selamlar selamlar. Metropol FM'desiniz. Güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın. Skor kralı yarışmamızı hatırlatmak isterim. Bu akşamki Fransa-Marokko maçı, Fransa-Fas maçı kaç kaç biter? Bize maç tahmininizi gönderin. Meray Kuruyemiş'le beraber yaptığımız bu harika yarışmamızda bizden milli takım formaları kazanın. 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketinin sahibi olun. Aynı zamanda bir adet de DAB radyosu kazanabilirsiniz. Aynı zamanda da gelen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız final çekilişimizde 21 Temmuz'da bir adet iPhone 17'yi belki siz kazanacaksınız. Yapmanız gereken şey Facebook'tan veya Instagram'dan sayfamıza girin ve aynı zamanda buradaki Fransa-Marokko maçı kaç kaç biter sorumuzun altına mesajınızı, skor tahmininizi gönderin. Bu kadar basit. Bol şanslar. Sen

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Günlerden Perşembe. Havalar ısınıyor tekrar. Hafta sonu yine yer yer 34-35 derecelik hava sıcaklıklarını göreceğiz. Dolayısıyla bu sıcaklarda kendinize dikkat edin. Almanya'da bu yıl sıcaklardan 800'den fazla insan maalesef hayatını kaybetmiş. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve hamile kişilerin kesinlikle bu sıcaklarda kendilerini yormamaları ve bol bol sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Doktorlardan gelen uyarılar bu yönde. İyi tatiller, iyi güzel bir güneşli bir gün diliyoruz. Tatilde olanlara iyi istirahatler.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Selamlar tüm dinleyenlerimize, keyifli sabahlar diliyoruz. Guten Morgen, hoş geldiniz. Radyolarına yeni ses verenler, mutlu sabahlarınız olsun. NATO zirvesi Türkiye'de dün sona erdi. 3 saatlik toplantıların ardından bir mutabakata varıldı. Ve NATO için ülkeler daha fazla para harcayacak. Almanya mesela 125 milyar euro para ayıracak NATO'ya, savunma sistemleri için özellikle. Bu özellikle de Amerika'dan sonra NATO'ya en fazla para aktaran konumuna getiriyor Almanya'yı. Gündeme baktığımızda bu konu biraz daha öne çıkıyor. Güzel sabahlar, merhabalar.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Çalışmakta olanlar, gece vardiyasında çalışanlar, birazdan işi bırakacaksınız bir ihtimal. Dolayısıyla sizlere şimdiden iyi istirahatler, iyi dinlenmeler, iş yerlerine doğru yol almış olanlara da kolaylıklar dileyelim, hayırlı işleriniz olsun. Belki tatile ayrılmak üzeresiniz, iyi dinlenmeler, iyi tatiller tabii ki aynı zamanda. Yollarda bizi dinleyenler de var ise Sıla yolunda özellikle kazasız belasız yolculuklar diliyoruz efendim. Ben Serdar, Metropol FM'desiniz.

Günaydın, mutlu sabahlar herkese. Keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Perşembe. 9 Temmuz tarihini yazmaktayız. Ve şu an Metropol FM'de sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını veriyoruz. Ona kadar buradayız. Bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71. Şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz? Bunu da bize yazın, merak ediyorum. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 9

0: Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Tüm dinleyenlerimize mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydın. Havalar bugün itibariyle yine ısınıyor. Onu hatırlatalım. Hafta sonu özellikle 34-35 dereceleri görebileceğimiz tahmin ediliyor. Bu sıcaklarda kendinizi fazla yormayın. Almanya'da sıcak etkisi nedeniyle geriye bıraktığımız haftalarda 800'den fazla insan hayatını kaybetmiş. Ve tabii ki böyle sıcak havalarda göllere gidiyoruz, havuzlara gidiyoruz, nehir kenarlarına gidiyoruz. Buralarda da boğulma vakaları son zamanlarda arttı. Buna da çok dikkat etmek lazım. Hele de çoluğumuza, çocuğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah korusun. Herkese güzel günler, sağlıklı günler, kazasız belasız günler diliyorum. Ben Serdar.

Manifest, Toz Pembe, Metropol FM'de günaydın. Herkese merhabalar. Saatlerimiz 6.30 olmak üzere. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Ve gelişmelere bakalım. Dün Bayan Eyaleti'nde bir okula bir saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var. Bir kişi okulda ateş açtı ve 16 yaşında bir genç olduğu bu kişi okul yerleşkesinde gözaltına alındı. En az 2-13 yaşındaki kız öğrenci ağır yaralandı. Bayan Eyaleti'nin Schongau kentinde Welfen Lisesi'nde meydana gelen bu şiddet olayında ağır yaralılar olduğu ilk bildirildi. Hayatını kaybeden bulunmadığı açıklandı. Çok şükür değerli Metropol FM dinleyenleri. Hırvat kökenli birinin olduğu bildiriliyor değerli dinleyenler. Dün Almanya bu saldırıyla sarsıldı. Öğrenciler aynı saatlerde okulda alarm verildiğini, daha sonra bunun okul saldırısı alarmı olduğunun anlaşılmasıyla büyük panik yaşandığı anlatıldı. Birçok öğrencinin okul binasından çıkmaya çalıştığı belirtildi ve bu saldırgan gözaltına alındı değerli dinleyenler. Ucuz atlatıldı diye yorumlanıyor. Onu da yine söylemiş olalım. 6.30 yaptık saatlerimizi. Veysel Mutlu'yla Yana Yana şarkısıyla devam edelim.

Yana yana Veysel Mutlu. Günaydın. Bugün itibariyle yine yayın bölgelerimize hava sıcaklığı nedeniyle yanacağız. Öyle görünüyor. Termometreler hafta sonu 35-36 derecelere yükselebilecek. Özellikle Mannheim, Frankfurt, Köln civarlarında, Orta Almanya'da, güneyde ve batıda. Ahmet Kara yazmış Berlin'den. Her sabah iş dönüşü keyifle sizleri dinliyorum. Bugün benim doğum günüm. Henüz daha kimse kutlamadı diyor. Biz kutlayalım o zaman. Nice nice yıllara doğum günü kutlu olsun Ahmet. 39 yaşına bastım diyor. Nice yıllara sevdiklerinle beraber inşallah. Şenur yazmış. Günaydın. Mehmet selamlar sana. Birgül yazmış. Macar-Sırp yolundayım. Herkese iyi tatiller diliyorum demiş. Nasıl, yollarda bir sıkıntı yoktur inşallah Birgül? Her şey yolunda mı? Sağ salim, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz size. Yoldayız, inşaata gidiyoruz. Hava durumu nasıl diye yazmış Kemal Demir arkadaşımız. Kemal, nereden yazdığını söylersen havayla ilgili sana da bilgi veririm. Ama yağmur yok birçok bölgede, onu söyleyeyim sana. Hikmet Çalışkan, sen de benim gibi işe erken başlıyorsun diyor. Sizinle beraber başlıyoruz güne biz de. Frankfurt'tan yazmış Doğan Bey. O da diyor ki insanların karnını doyurmak için ekmek dağıtıyorum şu an diyor. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? İşe başladınız mı diye sormuştum. Adem yazmış. Onlar da az önce memlekete sağ salim vardık diyor. Allah herkese kazasız belasız yolculuklar versin demiş. Erhem Etem yazmış. Etem'e de buradan merhabalar. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim sizlere. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Mutlu sabahlar, merhabalar bir kez daha. Ve olup bitene dünyaya bakalım. Amerika'dan İran'a yeni saldırı dalgası başlığıyla haberler var. İran'ın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump İran'la yapılan anlaşmaların şimdilik askıya alındığını bildirdi. Görüşmeler ama devam edebilir dedi. Neden? Niye? İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırdı iddiaları vardı ve bunun üzerine de Amerika 80'den fazla noktaya İran'da ateş açtı ve bu saldırılar devam ediyor. Patlama sesleri geliyor, görüntülerde patlama görüntüleri ve tekrardan petrol de yükseldi, fırladı. Benzin istasyonlarında bunu bugün görürsünüz değerli Metropol FM dinleyenleri. İran'ın ordusu da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi diye bildiriliyor. Son durum bu. 6.40 yaptık biz de saatlerimizi. Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Şimdi Metropol FM'de. Günaydın. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Aç kollarını Cem Belevi, günaydın. Dünya Futbol Şampiyonası'nda artık son 8 takım kaldı. 48 takımdan son 8 takım, dünyanın en iyi 8 takımı çeyrek finalde karşılaşıyor. İlk çeyrek final bugün. Öyle bir maç ki Fransa-Fas karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Almanya karşılaşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Fransa'nın karşısında sahada olacak olan Fas'ın futbolcularının büyük bir bölümü Fransa'da doğmuş, Fransa'da büyümüş. Belki kendi dillerinden daha iyi Fransızca konuşuyorlar. Ve bu iki takım son Dünya Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi. O maçı Fransa kazanmıştı. Bu akşamki maç ne olur? O kadar kolay olmaz diye tahmin ediliyor. Çünkü Fas'ın takımı da artık iyice oturdu. Çok önemli yıldızları var. Fas'tan en tanınan isimlerden birisi tabii ki Achraf Hakimi. Paris Saint-Germain'de futbol oynuyor ve Fransa milli takımında da birçok takım arkadaşı var. Dolayısıyla onların karşılaşması da çok enteresan olacak. Salbiri oynayamıyor. Fas'ın önemli forvet oyuncusu Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlandı son maçta ve Dünya Futbol Şampiyonası'nı kapattı. Saat 22'de bu müsabaka. Ve bu maç kaç kaç biter? Bize skor tahminlerinizi gönderin. Skor kralı yarışmamızda doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten milli takım formaları Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde. En çok sevdiğiniz Meray ürünleriyle dolu bir hediye paketi kazanın ve bir adet de DAB radyosu kazanıyorsunuz. Fransa Marokko maçı kaç kaç biter? Maç başlama saatine kadar Instagram ve Facebook sayfamız üzerinden bize maç tahminlerinizi gönderebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Herkes bu yarışımıza katılsın. Herkes bu armağanları kazanma şansını yakalasın.

Beni Aşka inandır Kolpa Metropol Efendi. Birgül, Macar Sırp yolundayım diye yazmıştı. Yollarda bir sorun var mı diye sorduk. Yollar şu an için süper, hiçbir sıkıntı yok diye cevap vermiş. Buğdenizli'den Sezgin, güne sizinle başlamak çok güzel, herkese selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ayhan yazmış, Serdar diyor, sen sakın Marokko takımını tutma ki Marokko turlasın diyor. Hangi takımı tuttuysak yenildi ya. Bugün Fransa'yı tutuyorum, tamam. Bunu dedik ve Fransa elendi. NATO zirvesi de sona erdi. Fransa dediniz, NATO zirvesi aklıma geldi. NATO zirvesinden akılda kalanlar, özellikle Trump'la Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi pozları, Trump'ın Türk askerine "Merhaba asker" diye selamlaması aklımızda kaldı. Bunun dışında Trump'ın birçok üye ülkesine "siz Amerika'ya destek çıkmadınız İran'a karşı" demesi aklımızda kaldı. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün sabah saatlerinde yanındaki korumalarla jogging yapması, koşuya çıkması aklımızda kaldı. Şortunu giymiş, spor eşyalarını giymiş ve koşuyor. Yanında da 5-6 tane koruma var. Onlar da nefessiz kalmış. Lan sabah sabah bu koşu nereden çıktı bu Ankara yokuşlarında diye. Hepsi böyle. Oradan bir Ankara bebesi çıkıp da "hayırdır dayı, nereye böyle şortla mortla, çocuk musun sen" dememiştir inşallah. Kimsin sen bebe?

0: hayat kolay.
1: Macron demiştir korumalarına, ben yalnız koşarım, gelmenize gerek yok. Korumalar da demiştir, burası Ankara, buradakileri, Ankara bebelerini siz bilmezsiniz. Cumhurbaşkanım demişlerdir herhalde.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 16 ile 30, Wiesbaden'da 16 ile 29 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent

and kanala emanet edin. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Bengü Karma Metropol FM'deydi. Guten Morgen radyolarınızda ben Serdar.
1: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpelim.
0: Öpücükler gönderiyoruz bulunduğunuz ortamlara. Öpücüklü program.
2: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Vaziyet aldıran program. An itibariyle ikinci saatiyle karşınızda.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı uğurlu, güzel, mutlu olsun, keyifli olsun. Ne yapıyorsa sizin için yapan sunucunuz saat 10'a kadar nasıl ama?
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: 0-30-217-970-71 saat 10'a kadar en keyifli en güzel parçalarla radyolarınızda, huzurlarınızda sizlerleyiz efendim. Tabii olup biten dünyada neler var neler yok. Enteresan konular ve bizim de tabii ki konu konuyu açıyor. Değinmediğimiz konuda kalmıyor. O konulardan birisi tabii ki şüphesiz bu aralar tatil. Tatilden bahsediyoruz. Tatilde yediğimiz kazıklardan bahsedeceğiz bugün efendim. Bununla ilgili de sosyal medya sorumlumuz Didem bir paylaşım yapmış. Tadını unutamadığınız yediğiniz kazık var mı? Onları bize gönderin. Ödediğiniz uçuk kaçık hesaplar var mı Türkiye'de? Hangileriydi? Insta'dan yazabilirsiniz, Instagram'dan. WhatsApp'tan da gönderme şansınız var. Bunlardan konuşalım. Bununla başlayalım. Bir beyin jimnastiği yapalım. 0-30-217-970-71 A100 üzerine helikopter inmiş. Bak hemen onu da paylaşayım bir saniye. A100 üzerine helikopter inmiş. Dinleyicimiz paylaşıyor. Yolu tamamen kapatmışlar. Tempelhof istikametinde Kaiser'dan mevkiine ein Rettungshubschrauber kurz nach Ausfahrt Kaiser'dan in Richtung Tempelhof. Total sperre diyor. Mutlu arkadaşımız diyor ki Kaiser'dan öncesi çıkabiliyorsanız çıkın diyor. En geç İTSE'den çıkın diyor. Yolu tamamen kapatmışlar. A100 Temple of istikametinde Kaiser'dan mevki yola helikopter inmiş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel bir sabah diliyoruz. Mutlu, güzel bir gününüz olsun. Günlerden Perşembe. 9 Temmuz tarihini yazmaktayız. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Gülo yazmış. Kadıköy'de 4 tane dürüm dönere 2 yıl önce 3000 lira ödemiştik diyor. Acısını unutmadım diyor. Niye, çok mu acılıydı? 4 yıl önce 4 dürüme 2 yıl önce 3000 lira verdiyse şu an herhalde 4-5 bin lira alırlar en azından. Vay anasını be. Arkadaşlar, abiler, ablalar, hanımlar, beyler, kardeşler, bacılar. Yemek yemeden önce fiyatını sormuyor musunuz siz bir yere gittiğiniz zaman? Ben soruyorum valla. Yaklaşık 5 yıl önce diyor Easy. Yaklaşık 5 yıl önce Alman arkadaşım Antalya'da tatil yaparken 3 kişi yemek yemeye gitmişler. Onlar zaten Alman oldukları için daha sofraya oturmadan kazığı yiyorlar abi. 3 ekmek arası döner, 3 kutu kola siparişi vermişler. Hesap 150 euro mu? Yok canım. 5 yıl önce Almanya'da ekmek arası döner 3,5 euroydu. Bunu bana anlattı. Sinirli sinirli ben utandım ve hesabı ödememiş, polis çağırmış. En iyisini yapmış vallahi. O ne lan? 3 ekmek arası döner 3 kutu kola 150 euro. Var mı sizin de böyle başınızdan geçen olaylar, durumlar? Gönderin gelsin. Hem Instagram sayfamız üzerinden. Orada benim bir fotoğrafım var. Elimde Beach Bar hesabı 2000 euro. Ağzım açık kalmış hesabı görünce. Oraya yorumlarınızı

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın, mutlu sabahlar. A100 otobanı üzerinde Kayzadam çıkışından hemen sonra yola helikopter inmiş ve Temprof istikametinde yolu burada kapatmışlar. A100 şu an çok kalabalık. Dolayısıyla Kayzadam'a varmadan çıkma şansınız varsa A100'den çıkmanızda fayda var. Temprof istikametinde burada yolu kapatmışlar. Buradan geçen dinleyenlerimizin, geçmek zorunda olan dinleyenlerimizin aman dikkatine. Frankenthal'den Faruk Serdar diyor, o kadar çok kazık yedik ki buraya hangi birini yazalım? Yaz yaz bitmez diyor. 2 yıl önce arabayı yıkattım. Mahalle yıkamacısına euro hesabı olarak tam 50 euro istedi. Vay be, 50 euro. Mahalle oto yıkamacısına. Zengin mahallesindesin galiba. Abi de 50 euroyu duyunca şunu diyor.
4: Bu ne be?
3: Bu ne ya dedim. Deri koltuklara parlatıcı sıktım. Ve senin araba SUV abi, temize temize bitmedi dedi diyor. Adam kökten temizlik yapacak. Senden 50 euroyu alacak, o gün dükkanı kapatacak abi. Evet, başka 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Bulgaristan'da bir cacık 9 euro diyor. Yok canım. Bir döner 18 euro abi diyor. Arif Cambaz yazmış. Onlar senden cambaz demek ki. Dönerin yanında ne yapıyorlar? Çatal bıçak takımı, tabak takımı veriyorlar, ne yapıyorlar?

Kadere bak, Alişan. Günaydın, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara. Sevgiler, selamlar. Emin, Zuhlingen'den. Emin, çok teşekkür ediyorum. Mesajına ismini yazmışsın, sağ olasın. Haziran'ın ortasında İstanbul'da bir çay Kadıköy'de 50 TL'ye içtim diyor. Aa, iyiymiş, 50 TL Kadıköy'de. Bakırköy'de 90 lira. Küçükçekmece'de 25 lira. Çok ilginç, farklı oluşu diyor. Ya tabii yerine göre, semtine göre. Çünkü işletmenin semte göre kirası değişebiliyor. Kadıköy biraz daha işlek bir yer. Bakırköy daha işlek. Hani Türkiye'nin en kalabalık bölgesidir Bakırköy. Nüfus yoğunluğu, kiralar ona göre pahalıdır. İşletme de tabii ki bunu fiyatlarına ekliyor. O ayrı bir konu. Ama hani 50 lira, 25 lira, Küçükçekmece biraz daha dışta kaldığı için. Bakırköy çok merkezi bir yer. Kadıköy de merkezi ama Bakırköy çok merkezi bir yer. Ve buralarda bu fiyata çay içtim diyor. Bence normal. O kadar da demedik yani sen de. Yani 4 dönere 150 euro verenler var. Evet, bu mahalle yıkamacısının arabamı götürdüm. 50 euro istedi diyen arkadaş diyor ki o gündür bugündür artık benzin istasyonlarında yıkama otomatlarına jeton atıyorum, kendim yıkıyorum diyor. Arkadaşlar sorun. Bir hizmet almadan önce, yemek yemeden önce şunun fiyatı nedir, bunun fiyatı nedir diye sormanızda fayda var. Başka dur bakalım, kim ne göndermiş? Menü yok diyor dinleyicimiz. Türkiye'de menü yok, sürpriz kutusu var. Menü yok da ağzında mı yok güzel kardeşim? Fiyatını sor. Utanma ya, biz utanıyoruz, çekiniyoruz. İşte onu fırsat biliyorlar, sormadı diyorlar. Çünkü yerli soruyor abi, fiyatını soruyor. Hani oranın insanı soruyor. Biz dışarıdan geldiğimiz için ya ayıp olur sormayalım falan. Soracaksın abi. Ki sorduğun halde bile bazen kazı atmaya çalışıyorlar. Kuaföre gittik diye yazmış bir dinleyicimiz. Nerede o onu arıyorum. Kızımla eşimi kuaföre götürdük. 1300 euro fatura geldi diyor. Vay anasını be. 1300 euro. Polisi çağırdık diyor. Polis de bir şey yapamadı diyor. Polis şey mi dedi? Saçlar güzel olmuş mu dedi? Ne dedi? Kemerde kuaför sırf saçımın uçlarını kesti diyor Gül. Bir de yıkamadan benden 70 euro para istedi. Kardeşim makasın altından mı diye sordum diyor. Yarısını verdim. Aynı kuaför turistten 500 euro istemiş. Polislik olmuşlar. Kemerde saç kestirmeye tövbe ettim diyor. Oo, biz ona tövbe edeli 20 yıl oldu be. Evet, bu konular gerçekten de sıkıntılı. Evet, bir dinleyicimizin daha mesajı var. Ona birazdan bakacağım. O da şeyle ilgili, sen söyle. Araç kiralama ile ilgili. Araç kiralama sezonu. Bu araç kiralamada da çok kazık atıyorlar. Ona da bir bakalım, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Benim en önemli söyleyeceğim şey şu. Dışarıda yemek yerken, bir hizmet alırken fiyatını önceden öğrenin. Birkaç yere sorun, öğrenin abi. Param bolmuş gibi davranıyorsun, sormuyorsun. Ondan sonra da gelen fiyata kızmayacaksın o zaman.

Faruk Sabancı, Sena Şener, Gurbet, Özdemir Erdoğan'a bir selam çakmış olduk. Abi de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in diyor, NATO zirvesi öncesi yürüyüşünü gördün mü diyor. Şeye benzettiler onu, sahte kabadayı da Yengeç Kemal'e benzettiler onu. O çok eleştirildi. Hani o NATO zirvesine gelen liderler Mehteran'la karşılandı ya. Yunanistan'da Mitsotakis çok eleştirildi. İşte Mehteran eşliğinde yürüdü falan diye. Bir sonraki gelişinde Allah'a sahte kabadayı. Ben senden satmam için 30 kutu ne almıştım? Evet, başka kimle göndermiş? Dur bakalım. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Muzo yazmış. 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta şirketinden aradığını söyleyen bir kişi. Garanta çok bilinen bir şirkettir. Koç grubunun şirketidir. Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi. Günlük 950 lira araç ücreti. Nasıl ziyaz gösteriş. 20 euronun altında. Şu an normal fiyat 50 eurodan başlıyor. En ucuzu. Günlük 950 lira araç ücreti ve 4500 lira depozito talep etti. Her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. İmzadan sonra ödemeyi muhasebeye göstermesi gerektiğini söyleyerek benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Ardından o zaman devam edelim. Ücret ödendi. Araç Samsun'da havaalanına gelecek. 5 dakika içinde muhasebe sizi arayacak diyerek oyalamaya devam ettiler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin? Daha iyisini bulamam.

0: Koray Avcı, Bizim Sokaklar. Günaydın, merhabalar, merhabalar tekrar. Evet, biraz önce o araç kiralayan arkadaşımızdan bahsettik. Samsun'dan araç kiraladım diyor. Ondan sonra diyor, benden şu parasını istediler, bu parasını istediler. İşte arabam hala gelmedi diyor. Şu an Samsun'dayım diyor. Savcılığa başvuru yapacağım, inceleme başlattıracağım diyor. Bir şikayette bulunacağım diyor daha doğrusu. Eğer kredi kartıyla ödeme yaptıysanız, bakın bu çok önemli. Kredi kartıyla ödeme yaptıysanız bankanıza başvurup o parayı geri talep edebiliyorsunuz. Çünkü benim başımdan geçti o. Bu araç kiralamada ona bir ayrı bir bölüm açalım. Bu araç kiralama gerçekten her sezon böyle dolandırıcı şirketler ortaya çıkıyor. Ve özellikle depozito alıyorlar. Kartınızdan depozito kesiyorlar. Sonra depozitolar geri gönderilmiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ama ondan bahsedeceğim biraz sonra. Levent arkadaşımız bir sesli mesaj.
1: Serdar baba.
0: Baba.
1: Günaydın baba. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, bildirdin, helikopter inmiş. Biz de anlıyor musun? Ona göre davranırız.
0: Baba.
2: Baba. Babam benim. Babacığım.
0: A100 Temple of istikametinde Kayseradam çıkışından hemen sonra yola helikopter inmiş. Orada bir problem var, bir durum var ve Zeyştrasse otoban girişi felç diye de gelen mesajlar var. Neukölln istikametinde Wedding tarafından gelenler, yol feci kalabalık. Fırsat bulursanız İTİ Kayseradam buralara varmadan yoldan çıkın, hatta o taraflara hiç girmeyin bence, benden söylemesi vallahi. Aklınızda olsun. Kim ne göndermiş, başka neler var? Çok mesaj geldi. Bakalım, bakalım, bakalım. Hilal Hanım yazmış. Diyor ki, kuaföre gitmiştim 3 yıl önce. Pedikür için girerken 100 lira demişti çalışan. Çıkarken 200 lira istedi. Almanya'dan geldiğimi, Almancı olduğumu anladı diyor. Evet. Sonra ne oldu? Onu da yazın. Onu da merak ettim. Sonra ne yaptınız? Zeyştrasse otoban girişi felç demiş dinleyicimiz. Sixt Antalya. Araba kiralamıştım, arabayı geri verdim. Tamam. Her şey yolunda dediler. Hatasız, kusursuz raporu verdi. 2 gün sonra 100 euro kredi kartıma şer koydu. Güya ince temizliğe vermişler diyor. Onun için ben hep böyle arabayı hafiften şöyle bir temizlerim, öyle geri veririm ama bugüne kadar onunla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Hani bunu ilk defa duyuyorum. Var mı bunu yaşayan başka insanlarımız, dinleyenlerimiz? Onu da bize gönderin. Başka Taner yazmış Friedberg'den. Bazıları erkeklik yapıp fiyatı sormuyor ama sonra hesap gelince kadın gibi vıdı vıdı yapıyor diyor. Valla doğru. Nürnberg'den Vedat. Tatilden yeni geldim. Otelde saç kesim fiyatı 35 euro dediler. Tamam dedim. Kestirdikten sonra dedi ki, abi sen Türksün, 20 euro ver yeter dediler diyor. O senin saçı keserken içinde savaş etmiş demek ki. 35 alayım mı almayayım mı, alayım mı almayayım mı? Belki abi bir daha gelir. 35'i verecek, bir de küfür edecek. Gerçi küfürü aldırış etmiyor onları da. Ya bu otellerdeki kuaförleri gerçekten anlayamıyorum. Ben de kışın gitmiştim, sordum. 30 euro dedi, hatırlıyorum, 30 euro dedi. Ben de kestirmedim. Dedim boş ver, dışarıda kestiririm. Abi 30 alacağına 15 al ama dükkanın dolu olsun, para kazan ya. Öyle orada cep telefonla oynama saatlerce. Çalış, hani kirasını çıkar. Onu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum ya. Benim kafa ticarete basmıyor demek ki.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Maç başladı, heyecan dorukta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
2: Taptaze Meray kuru yemişler, şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam edelim, dur bakayım başka kimler kazıklanmış. Hepimizin ortak yanı, bak hepimizin ortak... Ortak bir payda da buluşalım derler ya, hepimizin ortak noktası kazıklanmışız. Hepimiz kazıklanmışız. Daha ortak bir yerimiz yoktur herhalde. Yerimiz demeyeyim, yanımız diyeyim. Kreuzberg'den Sevo. Bak, bak. 10 yıl önce oğlum 8 yaşındaydı. Şiddetli karın ağrısıyla özel hastaneye gittik. Apandis, acil ameliyat dediler diyor. Öyle bir para istediler ki... Yok, benim oğlan bu kadar para etmez dedim diyor. Şaka yapıyor tabii, tövbe tövbe. Ağrı kesicilerle aynı gün Berlin'e geri geldik. Acil durum diye diyor. Apandis değilmiş ya diyor. Gazmış diyor. Abi apandis diyorlar, ameliyat diyorlar ya. Abi ne kadar şerefsiz insanlar var. Kusura bakmayın ama harbiden ne kadar şerefsiz insanlar var ya. Bunlara harbiden şu an aklımdan geçen her şeyi söylesem... Serdar daha çok söyle dersiniz. Böyle ne, onun bunun evladı diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim abi. İnanılır gibi değil ya. 8 yaşındaki çocuğun üzerinden para kazanmak istiyorsun. Sağlığının üzerinden para kazanmak istiyorsun ya. Ayıptır ya. Bu kadar olmaz ya. Hani mesela Türk kültürü ne desen, Anadolu kültürü ne desen, ne derler hep? Mesela eskiden hep böyle büyüklerimiz sayardı. İşte kimsenin hakkını çalmayacaksın, çırpmayacaksın, kimsenin namusuna... yan gözle bakmayacaksın, misafirperver olacaksın, işte kendin yemeyeceksin, misafire yedireceksin. Maşallah hepsi var bizde. İnanılır gibi değil. Bir dinleyicimiz daha yazmış, diyor ki vallahi ben yemek yemeye gittiğim yerde porsiyonları, fiyatını bırakın, porsiyonları bile soruyorum. Çorba kasesi ne kadar diye soruyorum. Porsiyonun büyüklüğünü bile soruyorum diyor. Bravo.
4: Sen çıldırmışsın kız.
3: Böyle durumları CİMER'e şikayet edebiliriz demiş Ferhat arkadaşımız. Her birimiz bunu yaparsa belki bir şey sağlamış oluruz diyor. Evet, bunu şikayet etme şansımız var. Tabii bu zaman gerektiriyor falan. Ona da biz sallıyoruz birazcık. Başka çok mesaj geldi ya. Kayza'dan Felç abi diyor. Helikopter indi oraya. Temple of Yönü'nde yolu kapattılar. Çok sıkışık. Zeyştrası otoban girişi. Zeyştrası. Felç, felç, felç. Dinleyicimiz diyor ki... Bir yerden diyor bir tişört aldık diyor. Fiyatını sormuştuk diyor. Fiyatı sorduktan sonra diyor Almanca konuştuk diyor. Tezgahtaki kişi demiş ki Almanca konuştuğunuzu önceden duysaydın daha fazla para isterdin demiş. Fiyatı sorun arkadaşlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Lange waren die Anträge auf Kindergeld und Elterngeld mit einem Wust an Formularen verbunden. Das soll einfacher werden. Das Kindergeld soll künftig ohne Antrag ausgezahlt werden. Das will der Bundestag heute beschließen.
2: Mit dem neuen Gesetzesentwurf soll die Kindergeldbeantragung nach der Geburt mehr oder weniger automatisch ablaufen. Das Kind müsste von den Eltern dann nur noch beim Standesamt angemeldet werden. Oft übernimmt das aber auch schon das Krankenhaus für sie. Bei Eltern, die schon ein Kind haben, würde dann ab März 2027 bei jedem weiteren Kind das Kindergeld auf das bisherige Konto überwiesen werden. Für Personen, die zum ersten Mal Eltern werden, würde das System erst ab November 2027 greifen. Aber auch da, solange eine IBAN vorliegt, soll das Kindergeld automatisch kommen. Aus Berlin, Jonas Mikulajczak.
1: Die USA haben im Streit mit dem Iran um die Straße von Hormuz in der zweiten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Irans Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, griffen nach eigenen Angaben im Gegenzug erneut US-Stützpunkte in den beiden mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. US-Präsident Trump drohte dem Iran noch heftigere Angriffe an. Die US-Attacken seien Vergeltungsmaßnahmen für vom Iran beschossene Schiffe, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad. Das sind mehr als 3 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Das meldet der Klimawandeldienst der EU Copernicus.
3: Der Rekord-Juni hat Teile Europas nahezu ausgetrocknet. Portugal, Spanien, Frankreich und Griechenland kämpften gegen große Waldbrände. In Deutschland hat der Wetterdienst einen neuen Allzeit-Hitzerekord gemessen, 41,8 Grad in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt. Die Datenbasis des Europäischen Klimawandeldienstes ist riesig. Demnach war es weltweit der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Heute Abend kommt es zur ersten Viertelfinalpartie der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Frankreich und Marokko spielen um den Einzug ins Halbfinale. Anstoß ist um 22 Uhr. Der Gewinner des Spiels trifft im Halbfinale auf Spanien oder Belgien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tarihi NATO zirvesi sona erdi. Ortak bir bildiri yayınlandı liderler tarafından. Bildiride neler yer alıyor?
5: Evet, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ağırlıklı olarak Rusya ve İran vurgusu yapıldı. Yani şöyle söyleyelim, bildiride 50 milyar dolarlık savunma alımı yapılacağı ifade edildi. Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceği belirtildi ve aynı zamanda İran'a ise nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nı açık tutması gerektiği mesajı çıktı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye ve F-35 satışlarına ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında zirveyi özetledi diyebiliriz. Türkiye'nin yapmış olduğu görüşmeleri özetledi diyebiliriz. Trump F-35 konusunda olumlu yaklaşıyor dedi ve yaptırımlar büyük ölçüde kalktı diye bir açıklama yaptı. Bu arada Trump ülkesine dönerken F-35 konusunda henüz karar vermediğini, karar vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler savunmadaki teşebbüslere tam olarak dahil edilmelidir dedi. Yani savunma kısıtlamaları kalksın mesajını da verdi. Aynı zamanda ve bir yandan da Trump'a destek ve takdir mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
4: Güçlü, Alman medyasında sıkça yer aldı sabahın erken saatlerinde. Zirvede liderlere bir adet tabancayla çok sayıda mermi hediye edildiği ifade edildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında bu The Guardian'da ve Financial Times'ta da haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen liderlere üzerlerinde kendilerinin isimleri kazınmış birer revolver marka silah hediye ettiği ve yanlarında mermi hediye ettiği de yazıldı. Henüz şu ana kadar buna bir yalanlama gelmedi.
4: İç siyasete dönelim. İBB davasının 64. duruşmasında dün tansiyon zirveye çıktı. Bazı tahliyelerde yaşandı. Neler oldu dün?
5: Evet, öncelikle dün Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacaktı öğleden sonra. Ekrem İmamoğlu savunma için mahkemeye getirilmişti. Mahkeme başkanı kendisine 6 saatlik bir savunma süresi tanınacağını ifade etti. O da 143 eyleme olmaz, 6 saatte kendimi savunamam, daha fazla savunmam gerekir dedi. Mahkeme başkanı o halde savunma hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ben sizi yargılayacağım dedi. Mahkeme başkanı bizi yargılayamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nu salondan dışarı çıkarttırdı. Özgür Özel'in tepkisi vardı. Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırılmadı, savunma hakkı elinden alındı dedi.
4: Ve Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıklara başlandı birçok kulüp tarafından. Çok sayıda transfer haberleri ulaşıyor. Bazılarına kısa kısa bir bakalım. Adeta transfer uçakları bir iniyor bir kalkıyor.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu da söyleyelim. Süper Lig'de Dünya

0: maçı vardı. Fenerbahçe hazırlık maçında rakibi Admira'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray pazarlık için bir yandan İngiltere'de masaya oturdu. Burnley'den Uga Chukwu için teklifte bulundu.
1: Güçlü Mete, teşekkürler.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 16 ile 30, Wiesbaden'da 16 ile 29 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Trafikten önemli bir bilgi vermek durumundayız. A100 otobanı Spandova'dan mevkii yola helikopter indi. Burada bir kişi kendisini otoban köprüsünden yola atmış ve burayı polis kapattı. Dolayısıyla Tempelhof istikametinde Zeistrasse otoban girişi felç. Tempelhof yönüne gidecek olan arkadaşlar, Neukölln yönüne gidecek olan arkadaşlar başka güzergahları kullanmanız gerekiyor. Buralarda oldukça yoğun, onu söyleyelim. İyi yolculuklar diliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe, Havalı Yarim. Günaydın efendim, merhabalar Çay Şekeri programımızda. Üçüncü saatimiz. Keyifler ne durumda, her şey yolunda mı? Güzel bir gün diliyoruz. Okullar tatile girdi Berlin'de, Brandenburg'da, Hamburg'da. Sıla yoluna çıkmış olanlar, iyi yolculuklar sizlere. Birgül Hanım yazdı. Macar-Sırp sınırındayız, her şey yolunda diye. İyi yolculuklar diliyoruz efendim. Hayırlı yolculuklar. Neler var, neler konuşuluyor? Amerika ile İran arasındaki ateşkes sonlandı. Bunu Trump duyurdu. Ateşkes diye bir şey yoktu. Ateşkes bitti dedi ve petrol fırladı benzin istasyonlarında. Bunu bugün göreceksiniz. Hele de saat 12'den sonra bunu çok feci bir şekilde hissedeceğiz. Önceki günlere göre fiyat artışı var kıymetli dinleyenler. NATO zirvesi vardı. NATO zirvesi sona erdi Ankara'da. NATO zirvesinden akılda kalanlar, özellikle Trump'ın Türk askerine "Maraba asker" diye selamlaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın arasındaki o samimi görüntüler. Bunlar Mitsotakis'in yengeç Kemal gibi yürüyüşü. Gördünüz değil mi onu? İlk bir gelişi var. Hani gelen liderler Mehteran'la karşılandı ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis kendi ülkesinde Mehteran eşliğinde yürüyor, bu nasıl başbakan falan diye bayağı kızdılar ona. O da bir sonraki saraya gelişinde yengeç Kemal gibi, sahte kabadayı gibi. Ben senden satmak için ne almıştım? 30 kutu ne almıştım? Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün sabah Ankara sokaklarında spor yapması, yanındaki korumalarla beraber hepsi spor kıyafetlerini giymişler. Kısa şortla Emmanuel Macron, gözünde güneş gözlüğü, yine tokat mı yedi ne oldu? Ankara sokaklarında koşuya çıkmış. O görüntüler, bunlar akıllarda kaldı değerli dinleyenler. Orada Ankaralı bebelerden biri de "Hayırdır dayı, sen ne böyle? Sen hayırdır dayı? Sen bu mahallenin adamı değilsin, kimsin? Ne bu böyle kocaman adam, kısa donla geziyorsun falan" diye. Korumalar da ardından koşuyor şeyin. Macron'un ama bu şekilde.

0: ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Sen iste, her şey çok güzel olur. Her şeyinizin çok güzel olduğu bir gün diliyoruz.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Mutlu sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Günaydın. Ya bu Türkiye'de kazıklanma konusuyla ilgili ne kadar çok mesaj geldi. Ne kadar çok mesaj geldi. Weiblingen'den Süleyman Aslan. Alışverişe gitmiştim. Kasaya geldim Türkiye'de diyor. Alışverişe gitmiştim. Kasaya geldim. Geldiğimde kasacı aldığım eşyaları hesaplarken ben de kafamdan hesaplıyorum diyor. Kasacı fiyatı bu kadar ödememi söyledi. Ben de olmaz. Çok söylediniz dedim diye karşılık verdim diyor. Bu kadar tutmaması gerekir diye orada bir tartışma çıkıyor. 2300 TL fazladan almak istedi. Ben de fazla hesapladınız dedim. Bu mümkün değil. 2000 TL benim hesabıma göre fazla dedim diyor. İtiraz ettim diyor. Sonra oranın şefi geldi diyor. Yeniden hesapladılar diyor. 1800 lira az hesap çıkarttılar sonunda. Ben de o eşyaları almadan oradan çıktım diyor. Aldığınız ürünleri her yerde kontrol etmenizde fayda var. Gerçekten çok enteresan ya. Burada da tabii kontrol etmeniz gerekiyor. Burada da kasalarda hata yapılabiliyor bilerek veya bilmeyerek. Ama Türkiye'de özellikle sanki biraz daha fazla oluyormuş gibi geliyor bu bana. Hüseyin, Wiesbaden. Selamlar Hüseyin. Ne var ne yok, iyi misin? Wiesbaden'e buradan selamlar. 2021 yılında Antalya'ya taşındık. Mutfağa su arıtma taktırmak istedim. Karşı komşuya sordum. Abi ben satıyorum dedi diyor. Zaten birine bir şey sordun. Abi ben sana ayarlarım hemen. Ya birini bağlıyor, komisyon alıyor onun üzerinden, provizyon alıyor. Ben satıyorum dedi. Tamam, sen taktır o zaman demiş Hüseyin Bey. Ne uğraşacağım diyorsun tabii. Eğer o biliyorsa, yapabiliyorsa tamam sen yap. Montajla birlikte 2500 lira ödedim. Meğerse internette aynı arıtıcı 700 liraymış. Bu da bize komşu kazığı olarak kaldı diyor. Hani 700 lira arıtmanın kendisi 1700 lira da montaj için mi aldılar? Çok enteresan. Oto kiralamayla ilgili abi çok mesaj geliyor ya. Bakacağım onlara. Onlara bakacağım. Bugün özellikle tatilde yaşayabileceğimiz bu sorunlara yer veriyoruz yayın akışımızda. Şimdi Zinet Salih. Gel efkarım var. Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen'dan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili davada bugün Zweibrücken'de karar bekleniyor. Haziran sonundan bu yana yargılanan 26 yaşındaki sanık Şubat başında bölgesel trende bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki Çalar'ı başından yumrukla darp ederek ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 12 yıl hapis istemişti. Rhein Nehri boyunca bu yaz şimdilik sivrisinek istilası beklenmiyor. Sivrisinekle mücadeleden sorumlu KAPS, düşük su seviyesi ve kuraklık nedeniyle sivrisineklerin üremesi için uygun şartların azaldığını açıkladı. Ancak uzmanlar egzotik kaplan sivrisineğinin bölgede yayılmaya devam ettiğini belirtti ve uyardı. Eyaletimizde hava bugün güneşli olacak. Eifel bölgesinde 27 dereceye çıkacak sıcaklıklar. Güney Fas'ta ise 32 dereceyi bulması bekleniyor. Baviera eyaletinin Schongau kentinde Welfin Gymnasium'da 16 yaşındaki eski bir öğrencinin düzenlediği saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Polis yaralıların hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Şüphelinin önce ateş ettiği, silahın tutukluk yapmasının ardından bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. Öğretmenler ve polis saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Federal polisin 2025 yılı raporuna göre görev alanındaki istasyonlar, havaalanları ve sınır bölgelerinde şiddet suçları %4,2 artarak 35 binin üzerine çıktı. Toplam kayıtlı suç sayısı ise %5,8 düşüşle yaklaşık 604.700'e geriledi. Düşüşte ikamet yasası ihlallerindeki azalma etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmazsa yıllık kanser tanılarının 2050'de 35 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre 2024'te bu sayı 20 milyonun üzerine çıktı. Artışta sigara, alkol, hareketsizlik, obezite ve hastalıktan önce alınması gereken önlemlerdeki eksiklikler etkili oldu. Raporda kanser tedavisine erişimde ülkelere ve gelir düzeyine göre büyük farklılıklar bulunduğuna da dikkat çekildi. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: ThyssenKrupp Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Metropol FM'desiniz, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Onlardan bir tanesini seçtim sizler için. Sefo, Soner Sarıkabadayı ve Ayro. Her iki durumda çok seviyorum bu parçayı. Sizlere de dinletmek istedim. Radyolarınızı açın. Radyolarınızın sesini açın. Sesini biraz daha açın. Biraz daha.

Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Airo, her iki durumda harika bir şarkı. Adaşım yazmış. Araç kiralamada çok üç kağıtçılar var. Benden 2 yıl önce 400 euro ekstra sigorta yapmaya kalktılar. Kaza yaptığım zaman Zeus Beteiligung 3000 euro dediler. Yapmadım diyor. Mainz'tan yazmış adaşım. Yani 400 euro sigorta yapmazsan kaza olursa 3000 euro Zeus Beteiligung. Sigorta yaptırmakta fayda var her zaman arabaya ama buradan yaparken Türkiye'deki sigortaların kapsamı, çünkü her sigorta sigorta değil. Kapsamı önemli. Hani bazı sigortalar sadece işte arabanın camı kırıldığında veya tekerleği patladığında falan o hasarları karşılıyor. Bazıları biraz daha fazla bir hasar karşılıyor. Bazıları 1 milyon euroya kadar hasar karşılayabiliyor. Özellikle buradan yaptırdığınız sigortalar o kapsamda oluyor. Benim sigortam var diyorsun. O zaman daha fazla senden şeyi kapora almamız lazım diye oradan seni orada sigorta yapmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Çok dikkat etmek lazım ama bu araç kiralama ayrı bir konu. Ona bakacağız. Onda çok dolandırmaya çalışanlar oluyor. Beni çok keklemeye çalıştılar da yer miyim ben? 2021 yılında bunu okumuştum, tamam. Geçen yıl otelde salgın vardı. Hastalandım diyor hanımefendi. Ve ilaç için otelin müdürü eczaneyi aradı ve İlaç getirdiler ama ilacı getirme parası ekstradan 4 euro para istediler diyor. 2 gün sonra iyileşince, bu ilaçları alıp iyileşince kendime geldim ve direkt eczaneye gittim, yürüyüşe çıktım diyor. Eczane otelden 500 metre. Şok oldum diyor. İçeri girdim ve paramı aram ettim diyor. Sonra parayı bana geri vermek istediler, almadım diyor. Ya o sıcakta da hani getir götür parası 4 euro... Sen ilacı bedavaya getirecektin herhalde neredeyse. Ya tabii bundan faydalanan çok insan var. Doğruya doğru. Yazık. Bunu niye yapıyorlar bilemiyorum. En çok kazık atan ülke maalesef Türkiye demiş dinleyicimiz. Ya bunu artık biz önceden biliyorduk. Hani önceden bizler bunu biliyorduk. Burada yaşayan bizler. Turist o kadar bilmiyor. O kadar bilmiyordu. Artık dillere destan abi. Onun için tatil merkezleri Alanya mesela sinek avlıyor. Oh olsun diyorsun değil mi? Bodrum sinek avlıyor. Hele Alanya. Alanya yıllar önce zaten bu konuda meşhurdu. Dur bakayım başka kimle göndermiş? Çok mesaj var. Pazardan kayınpedere S beden atlet aldık. Adam gösterdi. S beden atleti, tamam 5 tane dedim. Paketleri verdi. Berlin'e geldik, atletlere bir baktım diyor. Yemin ederim hepsi XXXXL diyor. Adam satılmayanları poşete atmış. Türkiye'de o bedenler gitmiyor ya. Ya hemen anında orada kontrol edeceksin ya. Bu da kazık. Bu da kazık. Otozualiyde Şubandav adamdan çıkınca yolda radar bulunuyormuş. Dinleyicimiz ona aktarmış. Buradan geçerken de dikkat. İyi yolculuklar efendim sizlere. Hemen bir adet Karakaş gözlerine elmas.

Ya öz eleştiri yapacağım diyor. Büyük bir bölümümüzün Türkçeyi düzgün konuşmamasından da kaynaklanıyor bu diyor. Abi profesör gibi de Türkçe konuşsan senin tipinden, kıyafetinden. Bak en çok neyden anlıyorlar biliyor musun? Bak yemin ediyorum. Nezaketinden anlıyorlar. Yemin ediyorum. Bir yere girerken selam falan veriyorsun ya, böyle kibar davranıyorsun ya. Abi ondan anlıyorlar. Oradaki esnaf diyor ki yerli turist, yerli misafir girdiğinde selam vermez abi diyor. Burnuna kıl aldırmaz diyor. Ondan anlıyorlar abi. Konuşma bir tarafa. Nezaketinden anlıyorlar. Affedersiniz, ayı olacaksın ayı.

Pau, Karakaş, Gözlerin Elmas, Entroyta Platsan, Ziptinte, Yuni'ye şu an geçiş yokmuş. Polis burayı kapatmış. Nedenini bilemiyoruz. Serap Hanım buradan geçerken buna şahit olmuş. Başka yollara yöneltiyorlar bizi diyor. Buralar kalabalık, aklınızda olsun. Deniz yazmış. Ben Bulgaristanlı Ahmet demiş. Ha tamam. Diyor ki Serdar, müziğin sesini açıyoruz ama insanlar bize bakıyor diyor. Baksınlar. Keyifli insan görsünler. Ver sesi. Yak boksları. Yık ortalığı.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Bir dolandırılma anımı size anlatmak istiyorum demiş. Askerlik anısı gibi. Oktay Frankfurt'tan. 30 yıl önce yaşadım diyor. Vay. Bir seyahat acentam vardı. Sabah ofisi açtım, girdim, oturdum. 5 dakika sonra bir beyefendi geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. İsmimi söyleyerek, hemşerim diyerek hitap etti. Beni tanıyor diyor. Benimle ilgili birçok bilgi biliyor. Oturdu. Benimle ilgili çok bilgiye sahip. Oturdu, sohbet ettik, konuştuk. Seni şuradan tanıyorum. Sen şusun, sen busun. İşte hemşeriyiz falan filan. Ondan sonra benim köyüme oturdum, kazayı hakkında her şeyi biliyor diyor. %90 diyor bilgilere sahip. Tabii ki bu arada bu bilgileri benim güvenimi kazanmak için bana sunmuş diyor. Daha sonra işte Antalya'da yaşadığını, bir şirketinin olduğunu, Almanya'ya kepçe almak için geldiğini ve maalesef parasının 500 mark o zaman eksik olduğunu söylüyor. Yani para istiyor. O da diyor ki, abi de iyi niyetli, güven sağlamış kendisine. Diyor ki hemşerimizsin diyor, buraya gelmişsin diyor, beni de tanıyorsun diyor, yardım edelim bari diyor. 500 mark para veriyor. Ben sana diyor parayı havale edeceğim diyor. Bir de numarasını bırakıyor bu şahıs. Antalya'ya gelirsen diyor beni ara falan diyor. Ne gelen var ne giden var, para da gelmiyor. Sonra bu abi Antalya'ya gittiğinde o telefon numarasını arıyor 30 yıl önce. Ve bir hanımefendi çıkıyor telefona. Diyor ki ben diyor falanca beyefendiyi aradım diyor. Burada öyle birisi yok diyor bu hanımefendi. Ve tamam diyor, orası diyor falanca kepçe şirketi değil mi falan. Ne kepçesi beyefendi diyor, burası randevu evi diyor. Abiyi bu şekilde kafaya almışlar yani, anlayacağınız. Artık kepçe işleri iyi gitmeyince sektör mü değiştirdi abi, ne yaptı bilemiyorum ama. Belki orada kendini yok dedirtiyor. Çok içtim ben. Abi senin parayı sermaye mi yaptı? Ne yaptı bu adam?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Kindergeld soll künftig in mehreren Stufen ohne Antrag ausbezahlt werden, also ohne Papierkram. Gerade in einer sensiblen Phase rund um Geburt und Familiengründung solle es eine spürbare Entlastung für Familien geben, heißt es im Gesetzentwurf, den der Bundestag heute verabschieden soll. Generellen Anspruch haben alle Eltern, die in Deutschland steuerpflichtig sind und ein Kind unter 18 Jahren haben, das hier oder in einem anderen EU-Land lebt. Sonderregeln gibt es für Kinder in Ausbildung. Der Fall hat eine Debatte über die Sicherheit von Zugpersonal ausgelöst. Anfang Februar wurde ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress in der Westpfalz angegriffen und getötet. Heute wird im Prozess am Landgericht Zweibrücken das Urteil gegen den 26-jährigen Angeklagten erwartet.
2: Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Körperverletzung mit Todesfolge 12 Jahre Haft für den Angeklagten. Die Frage, die aber noch im Raum steht, ist, gab es einen Tötungsvorsatz? Die Anwälte der Familie, die als Nebenkläger auftritt, sagen ja. Deswegen fordern sie eine lebenslange Haft. Der Angeklagte soll dem Zugbegleiter aus Ludwigshafen mehrfach so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass der 36-Jährige 2 Tage später seinen Verletzungen erlag. Aus Zweibrücken, Lea Wegerle.
1: Das US-Militär hat eine neue Angriffswelle auf Ziele im Iran begonnen. Örtliche Medien berichten von Explosionen in mehreren Gebieten entlang der Küste des Landes. Nach Angaben des US-Regionalkommandos sollen die Angriffe die Fähigkeit des Irans einschränken, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz zu beeinträchtigen. US-Präsident Trump drohte mit noch stärkeren Angriffen. Zum Sport. Bei der Fußball-WM steht heute das erste Viertelfinale an. Bei der Partie Frankreich gegen Marokko können sich die Fans auf 2 französische Topstars freuen. Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé.
3: 5 Siege, 14-2 Tore. Frankreich ist bis jetzt eindrucksvoll durch diese Weltmeisterschaft marschiert. Beim hitzigen Achtelfinalsieg gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay bewies das Team, dass es auch mit unbequemen Gegnern zurechtkommt. Favoriten sind Mbappé und Co. auch gegen Marokko. Aber Achtung, der Halbfinalist der letzten Weltmeisterschaft hat auch bei diesem Turnier seine Stärke bewiesen. Marokko wird ein echter Härtetest für die Franzosen. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Anstoß ist heute Abend um 22 Uhr. Der Gewinner der Partie trifft im Halbfinale auf Spanien oder Belgien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tarihi NATO zirvesi sona erdi. Ortak bir bildiri yayınlandı liderler tarafından. Bildiride neler yer alıyor?
5: Evet, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ağırlıklı olarak Rusya ve İran vurgusu yapıldı. Yani şöyle söyleyelim, bildiride 50 milyar dolarlık savunma alımı yapılacağı ifade edildi. Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceği belirtildi ve aynı zamanda İran'a ise nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nı açık tutması gerektiği mesajı çıktı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye ve F-35 satışlarına ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında zirveyi özetledi diyebiliriz. Türkiye'nin yapmış olduğu görüşmeleri özetledi diyebiliriz. Trump F-35 konusunda olumlu yaklaşıyor dedi ve yaptırımlar büyük ölçüde kalktı diye bir açıklama yaptı. Bu arada Trump ülkesine dönerken F-35 konusunda henüz karar vermediğini, karar vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler savunmadaki teşebbüslere tam olarak dahil edilmelidir dedi. Yani savunma kısıtlamaları kalksın mesajını da verdi. Aynı zamanda ve bir yandan da Trump'a destek ve takdir mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
4: Güçlü, Alman medyasında sıkça yer aldı sabahın erken saatlerinde. Zirvede liderlere bir adet tabancayla çok sayıda mermi hediye edildiği ifade edildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında bu The Guardian'da ve Financial Times'ta da haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen liderlere üzerlerinde kendilerinin isimleri kazınmış birer revolver marka silah hediye ettiği ve yanlarında mermi hediye ettiği de yazıldı. Henüz şu ana kadar buna bir yalanlama gelmedi.
4: İç siyasete dönelim. İBB davasının 64. duruşmasında dün tansiyon zirveye çıktı. Bazı tahliyelerde yaşandı. Neler oldu dün?
5: Evet, öncelikle dün Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacaktı öğleden sonra. Ekrem İmamoğlu savunma için mahkemeye getirilmişti. Mahkeme başkanı kendisine 6 saatlik bir savunma süresi tanınacağını ifade etti. O da 143 eyleme olmaz, 6 saatte kendimi savunamam, daha fazla savunmam gerekir dedi. Mahkeme başkanı o halde savunma hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ben sizi yargılayacağım dedi. Mahkeme başkanı bizi yargılayamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nu salondan dışarı çıkarttırdı. Özgür Özel'in tepkisi vardı. Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırılmadı, savunma hakkı elinden alındı dedi.
4: Ve Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıklara başlandı birçok kulüp tarafından. Çok sayıda transfer haberleri ulaşıyor. Bazılarına kısa

0: Öncelikle şunu da söyleyelim. Süper Lig'de Dünya Kupası'na uygulanan tüm kurallar su molası hariç uygulanacak. Böyle bir karar alındı. Beşiktaş'tan çok fazla transfer haberi geliyor. Beşiktaş Alman kaleci Alexander Nübel'i renklerine bağladı. Dünden gelen bir haber buydu. Bir diğer haberse Beşiktaş'ta yılın transferi olarak nitelendirildi. Salih Özcan resmi sözleşme için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin dün hazırlık maçı vardı. Fenerbahçe hazırlık maçında rakibi Admira'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray pazarlık için bir yandan İngiltere'de masaya oturdu. Burnley'den Ugachukwu için teklifte bulundu.
1: Güçlü Mete, teşekkürler.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 16 ile 30, Wiesbaden'da 16 ile 29 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 82 sent. Çeyrek altınsa 200 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
5: Metropol Efendisiniz, güzel bir sabah diliyoruz. Metropol Efendi. Çay şekeri programımızın işte 4. saati.
6: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
5: Güzel bir gün, güzel bir sabah diliyoruz. Keyifler nasıl? Hoppa!
7: Hoppa Gangnam Style.
5: Keyiflerinizin bu kıvama gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz değerli Metropol FM dinleyenleri. Bunun için en keyifli, en güzel şarkılar arda arda Metropol FM'de sizlerle. Bu saatimizi bu şuşla başlatalım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Kıraç Endam'ın Yeter Metropol FM'de bizlerleydi. Küçücük bir ara vereceğiz. Ne konuşuyoruz? Radyoların yeni ses verenler, özellikle tatilde karşılaştığımız dolandırıcılık vakaları ile ilgili konuşuyoruz. Çok mesaj geldi ve bilhassa da bu saatte araç kiralamada yaşadığımız dolandırıcılıklar, sıkıntılar, bunlara bakacağız. Ayrılmayın.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
0: Günaydın, devam edelim. Köln'den yazmış İhsan Uzun. Hansaring Apotheke, Apothekenhaus. Burada 30'luk bölgede radar var diyor. Dikkat demiş. Ve aynı zamanda Ankara'dan diyor otobüste Trabzon'a giderken dinlenme tesislerinde yemek molası verdik. Kasada ödemeyi yapıyoruz. Ödeme çok fazla olduğu için itiraz ettik. Kusura bakmayın yanlışlık olmuş dediler ve daha az para aldılar diyor. Her istenen fiyatı da hemen ödemeyin. Kontrol edin. Bir kafanızda hesaplayın. Menü yoksa tek tek abi fiyatını sorun. Yapacak bir şey yok. Ne dediğini. Belki üstünde o kadar para yok. Kardeşim şu ne şu ne şu ne. Belki param yetmeyecekti. Gerçi o zaman şey diyorlar. Abi lafım olur canın sağ olsun. Nasıl paran yok? Ayhan Ludwig Safen'den yazmış. Diyor ki vallahi Trabzon bence diyor Türkiye'nin en pahalı şehri diyor. Dışarıda yemek yemek çok pahalı diyor. Başka yerlerde bu kadar pahalı olabilir mi sanmıyorum diyor. Acaba diğer şehirde bu pahalı fiyatları uygulayanlar da mı Trabzonlu? Bize her yer Trabzon mu diyorlar? Ayhan bir Trabzonlu olarak bu mesajı göndermiş. Mustafa Karahan. Blitz'a yok ama diyor U7 attığında bilet kontrolü var ona göre diyor. Gleispark'ta biletsiz adam arıyorlar ona göre diyor. Bundan 16 yıl önce düğün alışverişinde Eminönü'nde Sedef desenli bir tavla takımı gördüm ve almaya karar verdim. Dikkat. Satıcı abi en kralını seçtin dedi. Gerçek Sedef ve bilmem ne ağacından falan filan dedi. Gerçek Sedef'in Eminönü'nde ne işi var? Gözümün önünde o tavlayı paketledi ama Almanya'ya dönüp paketi açınca baktım Sedef Medef değil diyor. Ne ara paketleri değiştirdi, ürünü değiştirdi anlamadım diyor. Stuttgart'tan Mutlu. Mutlu'yu mutlu etmişler. Abi anında paketlettirmeyin. Bakın ne koyuyor oraya, hangisini koyuyor. Oradakini isteyin, gördüğünüzü isteyin. Raftan çıkarıp koymasın. Mesela dışarıda parfüm satıcıları falan olur, tamam mı? Mesela ya bir şunun kokusunu bir şuraya sürebilir misin dersin. Böyle çok az bir şey fıs fıslarlar böyle. Bir daha yap dediğin zaman adam morali bozulur. Çünkü elindeki orijinal. Ama sana vereceği o paketin içindeki sahte abi su bildiğin su. Parfümde mesela bunu yapıyorlar. Hani Türkiye'de zaten parfüm alınmaz. Bunlar kimyasallar falan bunlar cildinize zarar verebiliyor. Çok dikkat etmek lazım bu konularda. Özellikle adam elinde poşetle geliyor. Sahilde seni buluyor. Diyor abi diyor bunlar da gümrük malı. Kamyondan düştü. Biz de bulduk evet. Sen buldun biz de yedik. Bu konulara dikkat etmek lazım. Özellikle alışveriş yaparken poşetinize hangi ürünü atıyorlar? Tam istediğinizi mi atıyorlar? Daha kötüsünü mü atıyorlar? Bedeni tutuyor mu? Daha az satılan bir bedeni mi atıyorlar? Dinleyicimiz abi atlet alırken seni kazıklıyorlar ya olabilir mi böyle bir şey? Ablam Türkiye'de yaşıyor demiş. Kendi insanını daha kazıklamaya çalışıyorlar bazen. Ablamla Bodrum Havalimanı'nda araba kiralarken fahiş bir sigorta parası istediler. Ablam yapmadı sigortayı. Yapsaydı iyiydi. Bir metre aşağıdaki ağaç tuttu. Uçuruma yuvarlanırken diyor. Ölümden döndük diyor. Ağaç tuttu bizi diyor. Sonra ne oldu? Hani çok büyük bir şey mi geldi? Fatura falan mı geldi? Bu araç konusuna bakacağız. O kadar çok mesaj geliyor ki araç konusuna bir türlü geçemedim arkadaş. Birazdan. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İhsan Bey, mesajınız için teşekkür ediyorum. Nebahat Hanım, sağ olun. Ayhan, sağ olasın. Kader yazmış.

Gökhan Tepe, yürü yüreyim. Konumuz tabii tatilde yenilen kazık olunca sohbet çok koyu oluyor. Anlatmak isteyen de çok, dinlemek isteyen de çok. Her birimizin bununla ilgili bir hatırası var vallahi. Ayça diyor ki, sorsam diyor, herkes dürüst, herkes doğru, herkes dindar. Ya onu oralara çekmemek lazım bence, çünkü herkes yapıyor abi. Türkiye'de herkes birbirinden çakal. Ya hani sadece esnaf da yapmıyor ya. O çok enteresan, biliyor musun? Herkes para peşinde ya. Ya benim yeğenin turnuvası var, tamam mı? Türkiye'den gelen takımlar var. Bilinen takımların işte 11-12 yaşındaki çocukları. Tamam mı? Çocuk takım. İşte bir takım madalya aldı. Türkiye'den gelen bir takım madalya aldı. Madalyayı alan, Türkiye'den gelen takımın futbolcusu, küçük çocuk da 11-12 yaşında, diyor ki, o diyor, ben diyor bu madalyayı diyor okulda diyor 4 kağıdı okuturum diyor. Abi sadece esnaf değil, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeği. Abi bu kadar olmaz ki ya. Sağcısı, solcusu, hani öyle bir ayırt etmenin imkanı yok yani. Toplumda enteresan bir Almancı sevgisi var özellikle. Herkes para peşinde, çok enteresan ya. Benim de başıma çöp kovası alacaktım. Etiketi üzerinde 65 liraydı. Ben de aldım, kasaya götürdüm. 130 lira dediler. Niye dedim, etiketi üzerinde. Unutmuş eleman dedi. Niye abi, zam yaptınız dedim. Aldın mı almadın mı? Ben almazdım. Etiket neyse o abi. Eleman yanlış yazdıysa o zaman düzeltin, almıyorum abi. Sicilya'dan yazıyorum diyor Zeki. Oo, nasıl oralar? Yanıyordur şu an cayır cayır. Evet, araba kiralama demiştik. Abi araba kiralarken özellikle buradan kiraladığınızda sigorta yaptırıyorsunuz. İnternet siteleri üzerinde, işte bu CheckVantage'dir, Verivox üzerinden yapılıyor. Bir sürü seyahat internet acenteleri var. Oralardan araç kiralayabiliyorsunuz. Ve buradan arabanızı kiralarken burada sigorta yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ama şimdi buradaki kiralanan araçlar da aslında aracı, siteler aracı. Aslında arabayı oradaki bir şirketten kiralıyorsunuz. CheckVantage, bunlar aracı. Mutlaka yapmanız gereken şey şu: yorumlara bakmanız lazım. Arabayı kiraladığınız şirketin puanına bakmanız lazım. Oradaki yorumları okumanız lazım. Bir 20-25 dakikanızı alın, o yorumları okuyun. Ve yorumları iyi olan, sıkıntısız şirketlerden alın. Biraz daha fazla para verin ama Türkiye'de ya da tatil yerinde sıkıntı yaşamayın. En çok karşılanan sorun şu: oraya gittiğinizde arabanıza, kiraladığınız araca, burada sigorta yaptırmışsınız ama oradaki acenta diyor ki bizden sigorta yaptırmamışsınız. Sigortan var diyorsun, o zaman sizden 200 euro kapora yerine atıyorum 500 euro, 600 euro kapora istiyorlar. Blokaj koyuyorlar kartınıza herhangi bir sıkıntıda. Arabanız bir kazaya karıştı, bir hasar oldu. Bu parayı banka hesabınızdan ya da daha doğrusu kredi kartınızdan çekebiliyor. Ama siz daha önce sigorta yaptırdığınız için bu parayı o sigorta yaptırdığınız sigorta şirketinden talep edebiliyorsunuz. İşte birçok bilinen önemli sigorta şirketleri var Almanya'da. Genelde bu sıkıntı olmuyor. Tabii böyle bir kaza durumunda karşıdan sizden talep edilen parayı ya da kesilen parayı ibraz edebilmeniz lazım. Belgeniz olması lazım. Bunlar önemli. İşte bir tutanak falan olması lazım. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar genelde sıkıntı olarak karşınıza çıkıyor. En önemli dolandırıcı yöntemlerinden biri de kartınıza blokaj konuluyor. Blokaj koyuyoruz diye sizden şifre istiyorlar. Abi blokajda şifre istenmez kredi kartında. Otomatik olur o. Sizden para çekileceği zaman şifre vermeniz gerekir. Şifreyi verdiğiniz an para karşı hesaba geçiyor. O blokaj değil. İşte o parayı geri almak biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şirket ortalıktan kayboluyor. Bir sezonluk vurgun yapıyor. Ondan sonra sen paranın peşinde koşuyorsun. Kredi kartıyla ödeme yapmak önemli. Çünkü kredi kartıyla ödeme yaptığınızda, böyle bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldığınızda bankanıza başvuruyorsunuz. Banka bu parayı geri talep edebiliyor. Başınıza geldi mi böyle bir şey? Bunu bize yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Bunu sen konuşalım.

yıkılana kadar İrem Derici. Ya ben az önce şey demişim galiba, hani çoluğu çocuğu, kadını, erkesi, yaşlısı, genci, bir çakallık peşindeler dedim ya, o yanlış anlaşılmış galiba. Herkes çok dürüst ya, herkes. Hiç böyle şeyler olmaz bizde. Ya tabii ki herkes böyle değil. Allah'a şükür dürüst insanımız da var. Ama bu son yıllarda, son zamanlarda arttı baba ya. Arttı sanki ya. Bana mı denk geliyor ya? Ben mi çekiyorum bunları? Ya da bizim dinleyiciyi mi çekiyor ya bunlar?

0: kadar içeri. Kesinlikle bir genelleme yapmayalım tabii ki ama hani yapanlar arasında her kesimden insan var, onu söylemeye çalışıyorum. Kıymetli arkadaşlar, hani genci de yapıyor, yaşlısı da yapıyor, işte kadını yapan kadınlar var, erkekler var. İnanılır gibi değil yani, sadece esnaf yapmıyor, onu söylemeye çalışıyorum. Tabii bir genelleme yapmayalım, kesinlikle altına çizelim. Ama son zamanlarda böyle biraz daha arttı sanki bu olaylar ya. Onu diyorum. Şimdi haber merkezimize bağlanalım, ayrılmayın.
1: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen'dan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili davada bugün Zweibrücken'de karar bekleniyor. Haziran sonundan bu yana yargılanan 26 yaşındaki sanık, Şubat başında bölgesel trende bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki Çalar'ı başından yumrukla darp ederek ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 12 yıl hapis istemişti. Rhein Nehri boyunca bu yaz şimdilik sivrisinek istilası beklenmiyor. Sivrisinekle mücadeleden sorumlu KAPS, düşük su seviyesi ve kuraklık nedeniyle sivrisineklerin üremesi için uygun şartların azaldığını açıkladı. Ancak uzmanlar egzotik kaplan sivrisineğinin bölgede yayılmaya devam ettiğini belirtti ve uyardı. Eyaletimizde hava bugün güneşli olacak. Eifel bölgesinde 27 dereceye çıkacak sıcaklıklar. Güney Fas'ta ise 32 dereceyi bulması bekleniyor. Bavyera eyaletinin Schongau kentinde Welfin Gymnasium'da 16 yaşındaki eski bir öğrencinin düzenlediği saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Polis yaralıların hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Şüphelinin önce ateş ettiği, silahın tutukluk yapmasının ardından bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. Öğretmenler ve polis saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Federal polisin 2025 yılı raporuna göre görev alanındaki istasyonlar, havaalanları ve sınır bölgelerinde şiddet suçları %4,2 artarak 35 binin üzerine çıktı. Toplam kayıtlı suç sayısı ise %5,8 düşüşle yaklaşık 604.700'e geriledi. Düşüşte ikamet yasası ihlallerindeki azalma etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmazsa yıllık kanser tanılarının 2050'de 35 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre 2024'te bu sayı 20 milyonun üzerine çıktı. Artışta sigara, alkol, hareketsizlik, obezite ve hastalıktan önce alınması gereken önlemlerdeki eksiklikler etkili oldu. Raporda kanser tedavisine erişimde ülkelere ve gelir düzeyine göre büyük farklılıklar bulunduğuna da dikkat çekildi. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Dünya Futbol Şampiyonası'nda artık çeyrek finaller başlıyor değerli dinleyenler. Ve ilk çeyrek final bu akşam Fransa ile Fas arasında çok özel, ekstra bir maç. Bunu şimdi spor redaktörümüz Volkan Ağır'la konuşacağız. Volkan, günaydın.
3: Günaydın Serdar.
2: Şimdi Fransa-Marokko maçına sanki Almanya-Türkiye maçıymış gibi diyebilir miyiz?
3: Diyebiliriz kesinlikle, çünkü Fas takımında doğanların neredeyse yarısından fazlası Fransa doğumlu, bir kısmı da İspanya doğumlu. Takımda Fas doğumlu oyuncu ya bir ya iki tane.
2: Hatta futbolcuların büyük bir bölümü aslında bir de Fransız vatandaşlığına sahip.
3: Tabii ki, aynı söylediğin gibi. Bunun olmasının bir sebebi de yıllar önce Fas Futbol Federasyonu'nun başlattığı bir araştırma çalışması. Fransa'daki, İspanya'daki Fas kökenli çocukları bulup milli takıma katıyor olmaları, ama sonunda bizde Dünya Kupası'na böyle bir hikaye bırakıyor bu çalışmalar.
2: En son Katar Dünya Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaşmıştı Fransa ve Marokko ve o maçı Fransa kazanmıştı, finale yükselmişti.
3: Evet, o maçın rövanşı niteliğinde bir mücadele olacak. 6 kere karşılaştı iki takım toplamda. Fas'ın henüz galibiyeti yok. Fas teknik direktörü de, hani derler ya, artık son şampiyonlardan biriyle karşılaştın, onu da elersen artık bonus, elenmezsen de teselli bul kendine. O buna tamamen karşı, bizim için bonus Dünya Kupası'nı kazanmak, finale kadar yürüyeceğiz diyor. İddialılar Fransa karşısında.
2: Ve hani bu iddiayı da aslında güçlendiren çok iyi futbolcuları var. Fas takımı çok iyi bir takım ve hani nasıl söyleyeyim, oturmuş bir takım yıllardır.
3: Kesinlikle söylediğin gibi, yani 2022'deki oynayan kadronun birçoğu hala burada bu takımda ve 18 yaşında Boadi gibi ya da Bayern Münih'te izleyeceğimiz Saibari gibi, İsmail Saibari gibi futbolcular da var. Evet, o bu maçta sakat. Fransa'da da Olise'nin sarı kart cezası var. O da takımın asist kralı, oyunun akışını sağlayan isim. O da olmayacak Fransa'da.
2: Evet, maç saat 22'de. Sence bu maç nasıl gider, nasıl olur? Hangi futbolcular öne çıkar? Ne öne çıkar bu maçta sence?
3: Yüksek hararetli olacağı kesin. Bu maçta Fransa kazanacaksa herhalde Mbappe vitesi arttıracaktır diye düşünüyorum, Messi'yi de gördükten sonra.
2: Evet, peki Fas takımından hangi futbolcu öne çıkıyor?
3: Fas'ta ben söylediğim gibi Boadi'yi beğeniyorum, ama son maçta da Unahi 8 ya da 6 numaralı oyuncu, orta sahada ince uzun çıkarak 2 golü de atmıştı. Onun da farklı bir performans göstererek takımına katkı sağlayacaktır. Tabii ki Hakim Ziyech'i de unutmamak lazım.
2: Aşraf Hakimi
3: ile beraber. Evet.
2: Bu akşam saat 22'de ARD ekranlarında bu maçı izleyebilecek spor severler. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Teşekkür ediyoruz Volkan.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olasın.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hande Ünsal. Oyna oyna. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Maç başladı, heyecan dorukta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
2: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Vallahi bugün çok yoğun bir program oldu yine. Tecimer, bu olaylar çoğaldı senin dediği gibi son zamanlarda diyor. Verilen sözler tutulmuyor, kandırılıyoruz. Benim de başıma geldi, Nisan ayında terziye ceket diktirecektim dediği zaman vermedi ceketimi. Kapıda aldı, öncesinde ne diyor? Orada mı kaldı, onu anlamadım. Banu yazmış, valla Serdar dediğin gibi herkes herkes ediyor. Evet. Bilal, Frankfurt am Main'dan yazıyorum. Geçen sene İstanbul'da bir saç kesim kestirdim diyor. 45 euro aldılar diyor. Oo. Abi baştan sorun ya. Tıraş nedir? Bunun fiyatı nedir? Şu bunun yani hepsinin fiyatını sorun arkadaşlar. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Skor Kralı yarışmamızda bir adet iPhone 17 kazanabiliyorsun canım dinleyicim ve bugüne kadar maç tahminlerini doğru gönderen dinleyenlerimiz arasında yapıyoruz bu özel çekilişimizi ve şu ana kadar kaç kişi doğru tahminde bulunmuş biliyor musunuz? Tüm maçlarda, hepsinde toplamda 90 kişi. Yani iPhone 17 kazanma şansınız gerçekten çok yüksek. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bu akşam Fransa-Marokko maçı var. Bu maç kaç kaç biter? Doğru tahmin gönder, doğru gelen tahminler arasında ben yarın sabah bir çekiliş yapacağım. Ve çekilişten çıkan dinleyicimiz bir adet milli takım forması kazanacak. İstediğiniz milli takımın formasını Fransa, Türkiye, Marokko hangi forma olursa olsun size o formayı kazandıracağız. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz bu harika yarışmamızda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi kazanıyorsunuz. İçinde Meray'ın tüm ürünlerini bulabilirsiniz. Ve bunun dışında da yine bir adet DAB radyosu kazanıyorsunuz. Ve gelen tüm doğru tahminler arasında final çekilişimizde belirttiğim gibi bir adet iPhone 17'nin sahibi siz oluyorsunuz. Facebook'a veya Instagram'a girin ve bize Marokko Fransa maçı, Fas Fransa maçı bu akşam kaç kaç biter tahmininizi gönderin. Bol şanslar.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Mutlu sabahlar diliyoruz efendim, merhabalar. Ahmet Taşçı diyor ki Arjantin maçında Fransız hakem vardı. Bugün de Fransa maçına Arjantinli hakem vermişler. Görüşün nedir diyor. Görüşüm şu, hakemleri yanlış maçlara vermişler. Arjantinli niye Arjantin maçına vermiyorsun da Fransız hakemini Arjantin'e, Arjantinli hakemi de Fransız maçına veriyor. Muzaffer Bey aradı. Dedi ki Konya'da dedi yoldayız, gidiyoruz. Konya yolundayız diyor. Orada diyor bizi bir araba durdurdu. Önümüze kırdı, durdurdu. Ya ben seni tanıyorum falan diye bir muhabbete başladılar. İsmimi biliyor diyor. Stuttgart'tan geldiğimi gördü diyor. Ondan sonra ben diyor işte diyor falanca hocanın diyor yeğeniyim diyor. Sizin oradaki hocaydı diyor. Buraya geldi, geri dönüş yaptı falan filan. Bazı şeyler tuttu diyor. Böyle tanışmış gibi davrandı diyor. Ondan sonra da ya işte biz de bal işi yapıyoruz, size bal verelim falan filan dediler diyor. Biz de işte tanışmanış diye hani yakamızı kurtaralım diyor. Balı aldık diyor. Hani bal da pek bal değilmiş yani, onu söylemeye çalışıyor. Bunlar bile oluyor. Ben bunu Instagram'da gördüm. Bununla ilgili bir arkadaş video paylaşmıştı. Özellikle Konya Kulu bölgesinde, Afyon neydi, Elmadağ bölgesinde bunlar oluyormuş. Başka yerlerde de oluyormuş. Sizi tanıdığını iddia eden kişiler geliyorlar, samimi davranıyorlar. Ondan sonra da size bir şey ikram ediyorlar. Al bizden olsun falan filan diye. Ondan sonra da siz ya parasını vereyim şu kadar ver diyorlar sonra size. O da hani fazla bir meblağ istiyorlar. Sonra bir tartışma falan çıkıyor. Dolayısıyla hani bunlara da dikkat etmede fayda var kıymetli dinleyenler. Bugün çok mesaj geldi bu konuyla ilgili. Kazasız belasız, kazıksız bir tatil diliyoruz herkese. Kendinize dikkat edin. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz bulunduğunuz yerlerde devam ediyor. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

0: gerekir dedi. Mahkeme başkanı o halde savunma hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ben sizi yargılayacağım dedi. Mahkeme başkanı bizi yargılayamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nu salondan dışarı çıkarttırdı. Özgür Özel'in tepkisi vardı. Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırılmadı. Savunma hakkı elinden alındı dedi.
1: Ve Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıklara başlandı birçok kulüp tarafından. Çok sayıda transfer haberleri ulaşıyor. Bazılarına kısa kısa bir bakalım. Adeta transfer uçakları bir iniyor bir kalkıyor.
0: Evet Ferhat, öncelikle şunu da söyleyelim. Süper Lig'de Dünya Kupası'na uygulanan tüm kurallar su molası hariç uygulanacak. Böyle bir karar alındı. Beşiktaş'tan çok fazla transfer haberi geliyor. Beşiktaş Alman kaleci Alexander Nübel'i renklerine bağladı. Dünden gelen bir haber buydu. Bir diğer haberse Beşiktaş'ta yılın transferi olarak nitelendirildi. Salih Özcan resmi sözleşme için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin dün hazırlık maçı vardı. Fenerbahçe hazırlık maçında rakibi Admira'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray pazarlık için bir yandan İngiltere'de masaya oturdu. Burnley'den Ugachukwu için teklifte bulundu.
1: Gücü Mete, teşekkürler.
2: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 16 ile 30, Wiesbaden'da 16 ile 29 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 82 sent. Çeyrek altınsa 200 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

0: Christmas, quem tem é.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa ile Fas 22'de Boston'da karşılaşacak. Mücadele öncesi hakem tartışmaları öne çıkıyor. ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın telefonuyla iptal edilmişti. Fransa milli takımı da Michael Olise'ye verilen sarı kartın iptali için harekete geçmişti. Fransa'ya göre Olise yanlış bir kararla sarı kart görmüş ve Fas maçında cezalı duruma düşmüştü. Fransa cezanın kaldırılması için FIFA'ya başvurdu. Talebi reddedildi. Çeyrek finallerde görev alacak hakemlerin ülkeleri de tartışılıyor. Fransa-Fas maçını yönetecek hakem beşlisinin tamamı Arjantinli. Video asistan hakemler de Güney ve Orta Amerikalı. Fransa dışında turnuvanın bir diğer finalist adayı Arjantin olunca Fransa maçında bu kadar çok Arjantinli ve Güney Amerikalı'nın varlığı dikkat çekti. Arjantin-Mısır maçında da hakemler Fransız ve Norveçliydi. Mısır teknik direktörü de hakemlerin Arjantin ve Messi'yi kolladığını iddia etmişti. Mısır teknik direktörünün komplo teorisi doğru olsa Messi'yi Fransız ve Norveçli hakemler mi kollayacaktı? Mısırlıların itirazları mağlubiyetlerine bahane arama çabası olarak kalıyor sadece. Bu akşamki maça geçersek, mücadele 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin rövanşı niteliği taşıyor. Fas takımı çoğu Fransa ve İspanya doğumlu oyunculardan kurulu olmasıyla öne çıkıyor. Fransa ise çoğu Fransa doğumlu göçmen kökenlilerden kurulu bir takım. Fas henüz Fransa'ya karşı oynadıkları 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım da bu Dünya Kupası'nda henüz yenilmedi. Fas teknik direktörü maç öncesi iddialı konuştu. Bundan sonrası bonus düşüncesini kabul etmiyorum. Tek hedefimiz var, o da kupaya uzanmak, dedi. Bu turun galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Ludwigshafen'dan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili davada bugün Zweibrücken'de karar bekleniyor. Haziran sonundan bu yana yargılanan 26 yaşındaki sanık Şubat başında bölgesel trende bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki Çalar'ı başından yumrukla darp ederek ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 12 yıl hapis istemişti. Rhein Nehri boyunca bu yaz şimdilik sivrisinek istilası beklenmiyor. Sivrisinekle mücadeleden sorumlu KAPS, düşük su seviyesi ve kuraklık nedeniyle sivrisineklerin üremesi için uygun şartların azaldığını açıkladı. Ancak uzmanlar egzotik kaplan sivrisineğinin bölgede yayılmaya devam ettiğini belirtti ve uyardı. Eyaletimizde hava bugün güneşli olacak. Eifel bölgesinde 27 dereceye çıkacak sıcaklıklar. Güney Fas'ta ise 32 dereceyi bulması bekleniyor. Baviera eyaletinin Schongau kentinde Welfen Gymnasium'da 16 yaşındaki eski bir öğrencinin düzenlediği saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Polis yaralıların hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Şüphelinin önce ateş ettiği, silahın tutukluk yapmasının ardından bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. Öğretmenler ve polis saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Federal polisin 2025 yılı raporuna göre görev alanındaki istasyonlar, havaalanları ve sınır bölgelerinde şiddet suçları %4,2 artarak 35 binin üzerine çıktı. Toplam kayıtlı suç sayısı ise %5,8 düşüşle yaklaşık 604.700'e geriledi. Düşüşte ikamet yasası ihlallerindeki azalma etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmazsa yıllık kanser tanılarının 2050'de 35 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre 2024'te bu sayı 20 milyonun üzerine çıktı. Artışta sigara, alkol, hareketsizlik, obezite ve hastalıktan önce alınması gereken önlemlerdeki eksiklikler etkili oldu. Raporda kanser tedavisine erişimde ülkelere ve gelir düzeyine göre büyük farklılıklar bulunduğuna da dikkat çekildi. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab es infolge der Hitzephase im Juni rund 5.100 Hitzetote in Deutschland. Das geht aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervor. Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei rund 20,7 Grad. Das sind mehr als 3 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Das meldet der Klimawandeldienst der EU Copernicus.
2: Der Rekord-Juni hat Teile Europas nahezu ausgetrocknet. Portugal, Spanien, Frankreich und Griechenland kämpften gegen große Waldbrände. In Deutschland hat der Wetterdienst einen neuen Allzeit-Hitzerekord gemessen, 41,8 Grad in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Der Weg für den Kauf von US-Mittelstreckenwaffen ist frei. Deutschland hat sich mit den USA beim NATO-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte Bundeskanzler Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Mit der amerikanischen Regierung sei vereinbart worden, dass die Bundesrepublik amerikanische Tomahawk-Raketen erwerbe und in Deutschland stationiere, so Merz. Der Bundestag wird ein Stück weit digitaler. Die Anwesenheitslisten in Papierform werden auf lange Sicht abgeschafft. Künftig sollen die Abgeordneten per Chipkarte ihre Teilnahme an den Sitzungen nachweisen. Den Regierungsfraktionen zufolge spart das enorm Zeit und Geld.
3: Seit Jahrzehnten liegen die Anwesenheitslisten aus. Jedes Mitglied des Bundestags muss sich dort eintragen. Wer dort nicht unterschreibt, verliert Geld. 200 Euro werden von der Kostenpauschale für Abgeordnete abgezogen. 300 bei Nichteintragen plus Unentschuldigten fehlen. Die Listen zu kontrollieren und abzugleichen, verursacht in der Bundestagsverwaltung den Aufwand von etwa 1000 Arbeitsstunden pro Jahr, heißt es von den Regierungsfraktionen. Auch spare das neue digitale Verfahren bis zu 55.000 Blatt Papier im Jahr. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter in der Westpfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Zweibrücken sprach den 26-Jährigen nach der Tat vor 5 Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Der Fall hatte eine bundesweite Debatte über die Sicherheit von Zugpersonal ausgelöst.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tarihi NATO zirvesi sona erdi. Ortak bir bildiri yayınlandı liderler tarafından. Bildiride neler yer alıyor?
5: Evet, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ağırlıklı olarak Rusya ve İran vurgusu yapıldı. Yani şöyle söyleyelim, bildiride 50 milyar dolarlık savunma alımı yapılacağı ifade edildi. Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceği belirtildi ve aynı zamanda İran'a ise nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nı açık tutması gerektiği mesajı çıktı.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye ve F-35 satışlarına ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında zirveyi özetledi diyebiliriz. Türkiye'nin yapmış olduğu görüşmeleri özetledi diyebiliriz. Trump F-35 konusunda olumlu yaklaşıyor dedi ve yaptırımlar büyük ölçüde kalktı diye bir açıklama yaptı. Bu arada Trump ülkesine dönerken F-35 konusunda henüz karar vermediğini, karar vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler savunmadaki teşebbüslere tam olarak dahil edilmelidir dedi. Yani savunma kısıtlamaları kalksın mesajını da verdi. Aynı zamanda ve bir yandan da Trump'a destek ve takdir mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
4: Güçlü, Alman medyasında sıkça yer aldı sabahın erken saatlerinde. Zirvede liderlere bir adet tabancayla çok sayıda mermi hediye edildiği ifade edildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında bu The Guardian'da ve Financial Times'ta da haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen liderlere üzerlerinde kendilerinin isimleri kazınmış birer revolver marka silah hediye ettiği ve yanlarında mermi hediye ettiği de yazıldı. Henüz şu ana kadar buna bir yalanlama gelmedi.
4: İç siyasete dönelim. İBB davasının 64. duruşmasında dün tansiyon zirveye çıktı. Bazı tahliyelerde yaşandı. Neler oldu dün?
5: Evet, öncelikle dün Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacaktı öğleden sonra. Ekrem İmamoğlu savunma için mahkemeye getirilmişti. Mahkeme başkanı kendisine 6 saatlik bir savunma süresi tanınacağını ifade etti. O da 143 eyleme olmaz, 6 saatte kendimi savunamam, daha fazla savunmam gerekir dedi. Mahkeme başkanı o halde savunma hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ben sizi yargılayacağım dedi. Mahkeme başkanı bizi yargılayamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nu salondan dışarı çıkarttırdı. Özgür Özel'in tepkisi vardı. Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırılmadı, savunma hakkı elinden alındı dedi.
4: Ve Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıklara başlandı birçok kulüp tarafından. Çok sayıda transfer haberleri ulaşıyor. Bazılarına kısa kısa bir bakalım. Adeta transfer uçakları bir iniyor bir kalkıyor.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu da söyleyelim. Süper Lig'de Dünya Kupası'na uygulanan tüm kurallar su molası hariç uygulanacak. Böyle bir karar alındı. Beşiktaş'tan çok fazla transfer haberi geliyor. Beşiktaş Alman kaleci Alexander Nübel'i renklerine bağladı. Dünden gelen bir haber buydu. Bir diğer haberse Beşiktaş'ta yılın transferi olarak nitelendirildi. Salih Özcan resmi sözleşme için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin dün hazırlık maçı vardı. Fenerbahçe hazırlık maçında rakibi Admira'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray pazarlık için bir yandan İngiltere'de masaya oturdu. Burnley'den Uga Chukwu için teklifte bulundu.
4: Güçlü Mete, teşekkürler.

biliyorsunuz NATO zirvesinden dolayı bütün ülkelerin, birçok ülkelerin, tabii daha doğrusu NATO'ya bağlı bütün ülkelerin başkanları, cumhurbaşkanları falan hepsi Türkiye'deler ve burada bir fıkra anlatacağım size arkadaşlar. Trump demiş ki, yani Ankara'ya geldiğimde çok temiz etrafta, çok düzenli, trafik neredeyse hiç yok diyor. Yollar geniş ve bomboş. Harika bir şehir. Gerçekten çok sevdim. Yani trafik hiç yok diyor. Şimdi bunu acaba ironi olarak mı söylüyor yoksa gerçekten bilmediğinden dolayı mı? Yani bilmemesi mümkün değil diye düşünüyorum ama fıkra bu kadar arkadaşlar. Şimdi Buray ve Teoman. Daha doğrusu Teoman'ın Kuba Kızı Besenek Varisa.

Şimdi arkadaşlar, eşiniz evdeki bir eşya olsaydı ne olurdu? Şimdi mesela buzdolabı mı? Sürekli dolu olsun istiyorsun ama kapısını durmadan açıp kapatıyorsun, öyle değil mi? Onun yanı sıra kumanda olabilir mesela. Hep onun elinde, bir türlü sıra sana gelmiyor değil mi? Veya da elektrik süpürgesi mi? Düşün, eşini elektrik süpürgesi olarak görebiliyor musun? Evde sürekli ses var ama iş ne iş yapıyor ne... bir işe yarıyor. Ne bileyim, ondan sonra aklıma ne gelir? Wi-Fi olabilir değil mi? Bir gidiyor bir geliyor adam. Başka örnek verebilirim böyle. Hadi bakalım, doğrudur. Sizler de dürüst olun. Eşiniz evde hangi eşya olurdu ve neden? Mesajlarınızı gönderin, canlı yayını okuyalım. Ama dikkat, eşiniz yanınızdaysa önce sesini biraz kısın iyice. Sonra Hakan demedi demeyin. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71 canlı telefon bağlantısı da olabilir. Sesli mesajlarda, tabii ki yazılı mesajlarda. Sinan Akçıl ve Ece Mumay.

0: kids. Evet, eşiniz evdeki bir eşya olsaydı ne olurdu dedim. Bir dinleyicim diyor ki merhaba, ben Mürteza. Benim eşim ütü olurdu diyor. Çok iyi kafa ütülüyor. Başka Ayşe Hanım diyor ki benim eşim koltuktaki köşe yastığı yani kırlent olurdu diyor. Yok, hakkını yemeyeyim. Arada bir robot süpürge ve bulaşık makinesi de oluyor diyor. Kadir bize ne diyor bakayım? Kadir bize neler yazmış? Diyor ki mutfak robotu diyor. Ben Kadir diyor. Deli Kadir ulan. Mesela benim hanım kesin robot süpürge diyor. Ben oturunca bana iş buluyor. Kendi de evin içinde tur atıyor diyor. Ahmet Bremen'den. Ayşe diyor ki benim eş tost makinesi diyor. Sabah çalışmıyor. Akşam birden ısınıyor. Akşam ısınıyor derken. Neyse, oralara girmeyelim. Sonra Murat yazmış. Murat Keskin diyor ki kesin kumanda olurdu diyor. Evde herkes onu arıyor ama en sonunda yine koltuğun altından çıkıyor diyor. Vay, elinde kumandayla gezen bir kadın. O da pek alışılabilmiş bir şey değil. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra diğer mesajlarınızı, sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz bölgesinde bugün iki başlık öne çıkıyor. Landstuhl yakınlarında Şubat ayında trende saldırıya uğrayan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüne ilişkin davada karar bekleniyor. Çalar aldığı darbelerden dolayı iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Savcılık sanık için 12 yıl hapis cezası istiyor. Bitlik yakınlarında ise Wengeoord'da planlanan büyük batarya depolama tesisi hakkında halka bilgi veriliyor. Yatırımcıya göre tesis bölgede rüzgar ve güneş enerjisini depolayarak yarım milyon haneye birkaç saat elektrik sağlayabilecek.
1: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Mesajlarınız geliyor.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen'dan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili davada bugün Zweibrücken'de karar bekleniyor. Haziran sonundan bu yana yargılanan 26 yaşındaki sanık, Şubat başında bölgesel trende bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki Çalar'ı başından yumrukla darp ederek ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık, ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 12 yıl hapis istemişti. Rhein Nehri boyunca bu yaz şimdilik sivrisinek istilası beklenmiyor. Sivrisinekle mücadeleden sorumlu KAPS, düşük su seviyesi ve kuraklık nedeniyle sivrisineklerin üremesi için uygun şartların azaldığını açıkladı. Ancak uzmanlar egzotik kaplan sivrisineğinin bölgede yayılmaya devam ettiğini belirtti ve uyardı. Eyaletimizde hava bugün güneşli olacak. Eifel bölgesinde 27 dereceye çıkacak sıcaklıklar. Güney Fas'ta ise 32 dereceyi bulması bekleniyor. Baviera eyaletinin Schongau kentinde Welfin Gymnasium'da 16 yaşındaki eski bir öğrencinin düzenlediği saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Polis yaralıların hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Şüphelinin önce ateş ettiği, silahın tutukluk yapmasının ardından bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. Öğretmenler ve polis saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Federal polisin 2025 yılı raporuna göre görev alanındaki istasyonlar, havaalanları ve sınır bölgelerinde şiddet suçları %4,2 artarak 35 binin üzerine çıktı. Toplam kayıtlı suç sayısı ise %5,8 düşüşle yaklaşık 604.700'e geriledi. Düşüşte ikamet yasası ihlallerindeki azalma etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmazsa yıllık kanser tanılarının 2050'de 35 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre 2024'te bu sayı 20 milyonun üzerine çıktı. Artışta sigara, alkol, hareketsizlik, obezite ve hastalıktan önce alınması gereken önlemlerdeki eksiklikler etkili oldu. Raporda kanser tedavisine erişimde ülkelere ve gelir düzeyine göre büyük farklılıklar bulunduğuna da dikkat çekildi. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Eşiniz evdeki bir eşya olsaydı ne olurdu demiştik ve bakayım, Hatice diyor ki selam Hakan. Ben Hatice, bence erkekler air fry gibi hepinizi bir heves aldık ve sonra bir köşeye koyduk diyor. Eyvah, 1-0 Fury Frown. Bir diğer dinleyeceğim. Boks torbası olmasını isterdim, ara boksama. Aa bak şimdi bu hiç olmadı. Zo. Başka bir dinleyici.
5: Hakan baba hoş geldin. Benim karı kesin şu eski alarm sesleri vardı ya. Dırt dırt. Sabah akşam öğle öğleden sonra 24 saat kafayı çok güzel dırıltarı. Süper yani. Benim karı kesin bu olurdu. Yasin ben. Sevgiler, saygılar. İyi yayınlar.
4: Şimdi Yasin her şey oldu da bu karı lafı biraz fazla oldu gibime gelir yani. Bu arada bak eşim diyebilirsin, aşkım diyebilirsin, hanımım diyebilirsin ama karı bilmiyorum sana herif mi diyor? Eğer herif diyorsa sana tamam okey öyle o zaman çok iyi anlaşıyorsunuz diyeceğim ben ama. Ama o gülüşün muazzam. O gülüşünü hiçbir zaman kaybetme. Tecavüzcü Coşkun gibi. Şimdi Yaşar'la ilerliyoruz. Divane diyecek. 11.33 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenklisiniz burada. Gizlimiz saklımız yok. Apaçık ortadayız. Neyse oyuz. Ben sallıyorum. Sizler sallıyorsunuz. Birbirimizi giydirip duruyoruz.

0: İyi yayınlar Hakan'ım, kolay gelsin. Benim hanım beni kışın soba olarak kullanıyor, yazında yanından uzaklaştırıyor. İyi yayınlar Hakan'ım.
1: Evet arkadaşlar, eşiniz sizi, daha doğrusu eşinizi bir ev eşyası olarak, yani gözünüzde canlandırmış olsaydınız hangi eşyaya uygun görürdünüz? Berlin'in Emre diyor ki benim hanım sehpanın ayağı olurdu diyor. Onsuz olmuyor, olmasa da sehpa düşerdi ama onunla da olmuyor. Her seferinde ayak serçe parmağımı vuruyorum. Yani anlayacağın ne onlar ne onsuz. Teşekkür ediyoruz. Ve burada benim eşim tam şark köşesi olur, antik dekor. Köln'den Nisa. Wunderbar. Sevin birbirinizi hep böyle. Ben Darmstadt'tan Aysel diyor. Benim eşim bir mikser olurdu. Durup durur bir şey çıkarıyor diyor ortaya. Başka bir dinleyicimize. Benim eşim kahve makinesi diyeceğim. Çünkü köpür köpür köpür. Hiç gülmüyor. Hep negatif diyor. Herkes suçlu, o haklı. Sallıyor, sallıyor, sallıyor. Sonra en azından bizi sicilik mis gibi kahve yapıyor diyor. Bak sallıyor, sallıyor. Ardından da... Başka bir dinleyicim bakayım. Selamlar Hakan kardeş, ne yazık değil mi? İnsanlar eşlerine tür eşyalar yakıştırıyorlar. Ne kadar şaka da olsa değil mi diyor. Ben eşimi bir mücevher kutusu olarak görmek isterim. İsterim derken eşiniz mi yok? Bir eş bulmamız lazım. Eşref Başalı Hayri, Mannheim'der. Var mı? Müstakbel eşini bir mücevher kutusu olarak görmek isteyen. Eşref Başalı Hayri'ye selamlarımız olsun Mannheim'den. Birbirinden keyifli mesajlar gelmeye devam ediyor. Az sonra onları da okuyacağım. Ama öncesinde müzik yapalım değil mi biraz? Artık sevmeyeceğim diyor. Turkish Anatolian Flamenco. Metropol FM'de...

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muzo yazmış. 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi ve her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk. Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 2026 Dünya Kupası'nda birçok rekor da kırılıyor, ilkler yaşanıyor ve tarih yeniden yazılıyor. Dünya Kupası'nda bu alanda öne çıkan bazı sayılara bakacağız şimdi beraber. Bir Dünya Kupası'na ilk kez 3 farklı ülke ev sahipliği yaptı. Bu turnuvada 1248 futbolcu kadrolarda yer aldı. 71 farklı ülkeden 449 farklı kulüp temsil edildi. 891 futbolcu ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı. Meksika'daki Azteca Stadı, 3 farklı Dünya Kupası'nda açılış maçına ev sahibi olan ilk stadyum oldu. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ilk kez 6 Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular olarak tarihe geçtiler. Bu Dünya Kupası'nın en genç takımı 25,4 yaş ortalamasıyla Fil Dişi sahiliydi. En yaşlı takım ise 29,9 yaş ortalamasıyla Kolombiya oldu. Turnuvada en yaşlı oyuncu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon'dı. En genç oyuncu ise 17 yaşındaki Meksikalı Gilberto Mora. 8 maç 0-0 sonuçlandı. Bu turnuva 0-0'la sonuçlanan en çok sayıda maça sahne oldu. Şu ana kadar 9 asist yapan Lionel Messi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda en çok gol pası veren oyuncu oldu. Curaçao'nun kalecisi Eloy Room, Ekvador maçında 15 kurtarış yaparak bir Dünya Kupası maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Japonya'nın Tunus'u 4-0 yendiği maç Dünya Kupaları tarihinin 1000. maçıydı. FIFA bu Dünya Kupası'nda 727 milyon dolar ödül parası dağıtacak. Bu meblağ önceki kupaya göre 287 milyon dolar fazla. Şampiyon takım 50 milyon dolar alacak. Her takıma ise katılım için 10,5 milyon dolar ödeme yapıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
4: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray kuru yemişler, şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Ben güzelden onu...

Ne demiştik? Evde eşiniz herhangi bir eşya olsaydı sizin gözünüzde ne olurdu? Demiştim ve burada evde hiçbir işe yaramadığı için onu buzdolabının kapağı hiç kapanmadığı için sığdırabilsem buzdolabına koyardım diyor. Gülsüm. Eşini ne kadar sevdiği buradan belli. Selam, ben Köln'den Yasemin. Benim eşim akıllı televizyon olurdu galiba. Sürekli tekrar güncellemek gerekiyor diyor. Sizler birbirinizi ne kadar seviyorsunuz öyle. Zor. Selam Hakan, benim eşim muhteşem insan. Çok kaliteli bir insan. Pırlanta gibi. Ben arkadaşlara katılamıyorum. Ben çok memnunum. Urbahtan Muhammed. Eşimin adı da Tamara diyor. Muhtemelen Tamara da dinliyor. Zor. Başka bir dinleyici. Ben eşimi eşyalarla kıyaslamam diyor. Das ist ja hier witzig. Selam Hakan. Eşim bir eşya alsaydı şüphesiz Hilti makinesi olur. Hilti o bildiğiniz inşaatlarda kullanılan matkap olsun, ona benzer böyle profesyonel cihazlar. Evi her an cap canlı tutan, enerjisiyle her zorluğu kolaylaştıran, tatlı diliyle günümüzü güzelleştiren Selim Acar Lutfi Sahaf'ın acaba Selim ne halt yedi? Böyle güzel güzel yazıyor. Alışık olmadığımız şeyler. Şimdi ucuz roman diye bir şarkımız var. Simal seslendiriyor. Ve bundan sonra son mesajlara da o kadar çok mesaj geldi ki ben maalesef hepsini okumam mümkün olmuyor arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar aralarını seçip bunları sizlere okuyacağım. Bu şarkımızı hemen ardından.

0: Simal'dan dinledik ucuz roman dedi arkadaşlar. Ucuz olmayan bir şey var. Onlar da radarlarımız, biliyorsunuz. Radarlar yakalandığımız zaman artık pamuk eller cebe deniyor. Bugün ben 50 euro ödedim. 12 kilometre daha fazla gittim diye. Daha doğrusu daha hızlı. Bir trafik ihlali söz konusuydu. Bu arada bizi şu anda Mehtap Hanım arıyor. Merhabalar Mehtap Hanım, nasılsınız?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz
0: teşekkürler. Bizi aradınız. Sizi dinliyoruz.
1: Ben de bir radar bildirecektim. A100 otobanından Tempelhof-Adam çıkışından Platz'a Luftbrücke yönünde sağ tarafta galiba öğrenci polisleri öğretmek amacıyla bir çevirme yapıyorlar. Radar mı çevir, yani radar değil, çevirme daha doğrusu. Orada işte bayağı bir çekiyorlar trafikten şeyleri, arabaları. O yüzden onu bir bildireyim dedim.
0: Evet, yani arkadaşlar ehliyeti olmayan, tüfü ablaufen olanlar ama haf befeli olanlar buradan geçmesinler diyorsunuz değil mi?
1: Yani uyarmak istiyorum.
0: Şimdi size bir şey sorayım. Evli misiniz Mehtap Hanım?
1: Evet.
0: Evet. Eşiniz evdeki bir eşya alsaydı ne olurdu?
1: Ay, onu nereden sordunuz şimdi?
0: Konumuz bu. Sabahtan beri bunu işliyoruz.
1: Öyle mi? Yeni açtım radyoyu da o yüzden konuyu takip edemedim. Evdeki bir eşya olsaydı ne olurdu? Bilmem. Koltuğum olurdu belki.
0: Sebebi nedir?
1: Keyifli oturup dinlenmek amacıyla.
0: Çok teşekkür ederiz Mehtap Hanım size.
1: Rica ederim.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Siz de iyi günler.
0: Sağ olun. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Böyle eşlerine hafiften böyle de iltifat yapan dinleyicilerimiz de oluyor. Ama tabii ki diğer bana göndermiş olduğunuz o mesajlarda ben onları şaka olarak algılıyorum diyecektiniz değil mi? Algılamıyorum. Yok öyle bir şey. İki tane, son iki mesajı okuyacağım. Bir tanesi çok romantik, bir tanesi de gerçek cevap gibi geldi bana. Şimdi romantiğe geçiyorum. Köln'den Barış yazmış. Eşimi vitrine koyar, gülüşünü izlerdim diyor. Es ist romantisch. Meine Fresse. Çok güzel değil mi? Eşimi vitrine koyar, onun diyor gülüşünü izlerdim diyor. Evet ve şimdi en beğendiğim mesaja geliyoruz. Bulgar Ahmet'ten geliyor. Bulgar Ahmet diyor ki, benim eşim her şeyim, hayı da yutmuş. Evimin neşesi diyor ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Ev eşyası dedik. Nedir dedi? Evimin direği. Wow! Bunu bir adam bir kadına söylüyorsa o adam ne işe yarıyor? Ahmet, sen nesin orada? Çok teşekkürler. Sağ olasın. Das war echt geil gewesen. Şimdi Mero ve Ati 242 ile ilerliyoruz. Uykusuz geceler diyor. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Kanzler Friedrich Merz hat den eingeschlagenen Reformkurs der schwarz-roten Koalition für eine Modernisierung des Landes verteidigt. Die Mitte liefere, sie arbeite und sie erfülle vor allem den Auftrag aus unserem Grundgesetz, sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Auch verwies er auf positive Signale aus der Wirtschaft.
2: Wir sind ein starkes Land, wirtschaftlich, politisch und auch gesellschaftlich. Wir sind stark und wir können es auch bleiben. Wir bleiben es, wenn wir uns den Herausforderungen stellen und sie nicht wie früher wegschieben, sondern sie angehen und lösen.
1: Merz äußerte sich auch zum NATO-Gipfel in Ankara. Demnach wird die Bundesrepublik US-Mittelstreckenwaffen des Typ Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich mit der US-Seite verständigt, so Merz. Die Hitzephase ab Mitte Juni hat nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts rund 5.100 Menschen das Leben gekostet. Allein in der besonders heißen Woche vom 22. bis 28. Juni gab es demnach geschätzt rund 4.300 hitzebedingte Sterbefälle. Die Zahl der Hitzetoten übertrifft schon zur Jahresmitte die Werte ganzer Vorjahre deutlich.
3: Typischerweise gibt es in Sommerwochen mit hohen Temperaturen, also nicht nur tagsüber, sondern auch nachts, eine deutlich höhere Sterblichkeit. Aber diese Zahlen, die sind schon extrem. Schon jetzt sind es mehr Hitzetote als 2023, 24 oder 25 pro Jahr. Besonders betroffen waren ältere Menschen, vor allem über 85 Jahre. Und im Vergleich der Bundesländer zeigt sich, dass es die meisten Hitzetoten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gab. Hier starben deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Antje Kaiser, Berlin.
1: Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter in der Westpfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Zweibrücken sprach den 26-Jährigen nach der Tat vor 5 Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Der Fall hatte eine bundesweite Debatte über die Sicherheit von Zugpersonal ausgelöst. Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Entsprechende Berichte bestätigte ihr Management auf Anfrage der deutschen Presseagentur. Die Sängerin wurde 75 Jahre alt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Tarihi NATO zirvesi sona erdi. Ortak bir bildiri yayınlandı. Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye ve F-35 satışlarına ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında zirveyi özetledi diyebiliriz. Türkiye'nin yapmış olduğu görüşmeleri özetledi diyebiliriz. Trump F-35 konusunda olumlu yaklaşıyor dedi ve yaptırımlar büyük ölçüde kalktı diye bir açıklama yaptı. Bu arada Trump ülkesine dönerken F-35 konusunda henüz karar vermediğini, karar vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler savunmadaki teşebbüslere tam olarak dahil edilmelidir dedi. Yani savunma kısıtlamaları kalksın mesajını da verdi. Aynı zamanda ve bir yandan da Trump'a destek ve takdir mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
4: Şu Alman medyasında sıkça yer aldı sabahın erken saatlerinde. Zirvede liderlere bir adet tabancayla çok sayıda mermi hediye edildiği ifade edildi.
5: Senin de ifade ettiğin gibi aslında bu The Guardian'da ve Financial Times'ta da haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen liderlere üzerlerinde kendilerinin isimleri kazınmış birer revolver marka silah hediye ettiği ve yanlarında mermi hediye ettiği de yazıldı. Henüz şu ana kadar buna bir yalanlama gelmedi.
4: İç siyasete dönelim. İBB davasının 64. duruşmasında dün tansiyon zirveye çıktı. Bazı tahliyelerde yaşandı. Neler oldu dün?
5: Evet, öncelikle dün Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacaktı öğleden sonra. Ekrem İmamoğlu savunma için mahkemeye getirilmişti. Mahkeme başkanı kendisine 6 saatlik bir savunma süresi tanınacağını ifade etti. O da 143 eyleme olmaz, 6 saatte kendimi savunamam, daha fazla savunmam gerekir dedi. Mahkeme başkanı o halde savunma hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ben sizi yargılayacağım dedi. Mahkeme başkanı bizi yargılayamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nu salondan dışarı çıkarttırdı. Özgür Özel'in tepkisi vardı. Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırılmadı, savunma hakkı elinden alındı dedi.
4: Güçlü, hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi ortaya çıktı. Adli tıp raporu yayınlandı.
5: Evet, birçok şey söylenmişti. Maymun ısırığı denmişti, olabilir mi acaba? Veya kalp krizi olabilir mi deniyordu. Şimdi gelen bilgilere göre Ece İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildiği ve alkol zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.

Evet, şu anda sadece Türkiye'nin değil, dünyada da birçok ülkede playlistlerine girmiş durumda Manifest'in Aja Pekkan ile birlikte seslendirmiş olduğu Hileli şarkısı Rengarenk'te. Mikrofona ben DJ Hakan. Kalbim.

0: kendilerinden birçok kez ses getirecek, daha doğrusu bahsettirecek olan Manifest grubu Ajda Pekkan ile birlikte Hileli adlı şarkısını dinledik. Biraz önce bir radar ihbarı aldım ve Berlin'de Spandau Adam çıkışından sonra Spandau'a doğru giderken sağ tarafta amcalar bekliyor dedi bir dinleyicimiz. Çok özür dilerim, ismini söyledi bana ama maalesef unuttum. Kafa her yerde olduğu zaman böyle oluyor. Özür dilerim tekrardan. Zo. Şimdi bu arada en yakın arkadaşı, iyi dinleyin burayı, en yakın arkadaşı, erkeklerden bahsediyorum. Kız arkadaşı olan erkeklerin hayat kalitesi %97 daha yüksekmiş arkadaşlar. Bunu tasdikleyen biriniz var mı? Veyahut da neye göre tasdikliyorsunuz? Yaşamışlığınız var mı? Şahit olduğunuz bir durum söz konusu mu? Yazın bana, çok merak ettim. En yakın arkadaşı, kız arkadaşı olan erkeklerin hayat kalitesi %97 daha yüksekmiş. Hadi bakalım, mesajlar gelsin. Bakalım neyi yıldıracaksınız bana yine buradan.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar.

Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: So, da sind wir wieder. En yakın arkadaşı, kız arkadaş olan erkeklerin hayat kalitesi %97 daha yüksek oluyormuş. Dedim, daha lafımı bitirmeden bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, Bremen'den Yakup ben. Nasılsınız?
0: Teşekkürler Yakup'cum. Seni sormalı, nasıl? Keyifler yerinde mi?
1: Keyifler yerinde çok şükür. Yarın Türkiye'ye yola çıkacağız. Oh. Hazırlıklar yapıyoruz.
0: Oh. Allah yolunu açık etsin.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yoldakilere de kazasız belasız
0: Amin.
1: Yolculuklar diliyorum.
0: Seni dinliyoruz.
1: Şimdi bu kız arkadaşı, en yakın kız arkadaşı olanlar dediniz de bunlar...
0: Hayır, en yakın kız arkadaşı değil. En yakın kız arkadaşı. En yakın arkadaşı kız olan.
1: Evet, onu kastediyorum abi. Tamam. Bizim yanımıza dişi sinek bile yaklaştırmıyor ki hanımlar.
0: Ha, yoksa olacak diyorsun, öyle mi?
1: Yani şimdi istatistiklere göre iyi hissetmek için olsa da kötü olmaz.
0: Ama ben senin ses tonunu hiç beğenmedim, biliyor musun? Yani eşin sanki haklıymış gibi geliyor bana.
1: Abi dur şimdi, eşim de çalışıyor ve çalıştığı yerde de bu radyo açık, muhakkak dinliyordur beni.
0: Dinliyor. Eşinizin adı nedir?
1: Seher.
0: Seher Hanım, duyuyor musunuz? Haklısınız, ne derseniz yerindedir. Peki, ben soruyu, sen uçağın tam altına mı girdin? Neredesin sen?
1: Tüneldeyim abi, çekmiyor.
0: Ha, tüneldesin, ne bileyim, uçağa kaçak mı bindin falan gibi mi? Öyle bir ses geliyor ki. Şimdi sana soruyu başka bir şekilde sorayım, tamam mı?
1: Evet abi, dinliyorum.
0: Senin eşin en yakın arkadaşı erkek olsaydı tepkin ne olurdu?
1: Abi öyle bir şey mümkün mü? Keseriz adamı ya.
0: Keseriz falan biraz çok böyle absürt oldu ama. Hem keseriz diyorsun hem de hanım duymasın diyorsun. Seninkisi de öyle bir çelişkili ki, tamam mı? Ne yediğin belli değil senin.
1: Abi ben mutlulukla korku arasında gidip geliyorum.
0: En güzeli de o işte. En sağlıklısı. Çok teşekkür ediyorum. Eşine tekrardan selamlar burada.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum.
1: Sağ olasın.
0: Diliyorum. Programımıza renk kattın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, var mı böyle hem sallayan hem korkan? Yazın bana. Biraz sonra da gelen mesajları okuyacağım. 12-13 oldu saatlerimiz. Rengareklisiniz. Burada her şey serbest. Salla sallayabildiğine. Şeffaf. Gizli mi saklı mı yok. Bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben Alemin Ender. En kel DJ Hakan.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

Radyolarını yeni açanlar için en yakın kız arkadaşı, daha doğrusu en yakın arkadaşı, kız arkadaşı olan erkeklerin hayat kalitesi %97 daha yüksekmiş dedim. Bu konudaki fikirlerinizi sordum. Selam Hakan diyor, ilişkilerde korku ve cesaret bazen bir tartı gibidir. Hangisi insanın avantajına geliyorsa insan ona göre korkuyor ve cesaret ediyor. Berlin'den Cihat. Bu konuyla ben pek anlam veremedim. Gelen her mesajı da okuyorum yani, görüyorsunuz. Bugün konumuzla alakası yok ama diyor başka bir dinleyicimiz, çok daha yine bugün konuyla alakası yok diyor. Birisi de kalite anlamında mı diyor. Ben eşim için bir minibüs dolusu balonlar uçurdum. Eşimi fon ama çok seviyorum. Duysun herkes, iyi yayınlar. Bu da konuyla alakası. Devam edin arkadaşlar siz böyle. Statistiklere ayak uydurmak lazım. Bir kız arkadaşı yapayım. Hanım sorarsa Metropol FM'de bir Hakan var, onun suçu derim. Hakan çok feci tahrik ediyorsun diyor. Bondan Şener Reis, senin aklın başka yerde. Ben sana söyleyeyim. Hakan abi, en yakın arkadaşı kız olan erkeklerin hayat standartları çok yüksektir. Çünkü kız arkadaş sürekli erkeğe gel şu lüks mekanı yemek yiyelim, canısı bana şu kıyafeti alır mısın diye cepte para bırakmıyordur. Bu sayede de hayat standartları yüksek oluyor diyor. Sonra son bir sınırlı. Bence yalnız olmak daha iyidir. Kadınlar çok dır dır dır dır ediyor. Dır dırı 3 kere yazmış. Wow.

Rengarenk programında en yakın arkadaşı kız, arkadaş olan erkeklerin hayat kalitesi %97 daha yüksek oluyormuş. Var mı böyle bir hikayeye inanan? Hikaye diyorum ama ben böyle genelleme yaparak. Bir dinleyicim diyor ki, kel başını belaya sokuyorsun, akşam evde karı koca kavga edecekler diyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Selamlar. Benim eşim evimizin komandosu, onsuz nefes bile alamıyoruz diyor. Saygılarla Müjdat. Ha, yoksa Müjdat ille de en yakın arkadaşım bir kadın olsun istiyor. Selam Hakan diyor. Bence kadınla erkek arasında gayet kaliteli bir arkadaşlık olabilir. Neden olmasın? Ki insan önce kendini bilecek, gerisi zaten sorun olmaz bence. Ama bana sorarsan senin var mı diye, yok. Benim arkadaşlıklar o seviyeye gelemeden ya ben kaçıyorum ya da karşı taraf. Siz beraber olun, bir tedavi olun mu diyeceğim ama Nebahat'tan geliyor. Kadınlar her yere kalite getirirler. Evlilik olsun, arkadaşlık olsun, kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun. Şimdi ama sorum erkekler, sen bu olaya niye dahil oluyorsun? Biz burada erkekler diyoruz. Gerçi bütün kadınlar... Şöyle bir olay olmuştu seneler öncesinde. Bir kulüp işletirken kulüpteki güvenlik görevlilerden bir tanesi, atıyorum şimdi Ahmet diyelim, bana dedi ki şimdi kulübe gelen birçok kadın arkadaşlarım, merhaba Hakan, merhaba nasılsınız falan, kapıda böyle sarılıyoruz, öpüyoruz birbirimizi, buyurun hoş geldiniz, sefalar getiriniz falan derken bu şekilde, sonra bu güvenlik arkadaşım dedi ki, ya nasıl oluyordu senin bu kadar böyle kadınları kızları tavlıyorsun Hakan falan filan. Yok Ahmet dedim. Ben tavlama mavlama yok burada dedim. Çok kötü bir tabir. Birincisi bunlar benim arkadaşım dedim. Nasıl yani arkadaşın? Bayağı bildiğin arkadaşım dedim. Nasıl onunla, Ahmet'le Mehmet'le arkadaş oluyorsam onlar da benim arkadaşım. Peki bizim niye böyle arkadaşlarımız yok dedi. Sana bir tüyo vereceğim, bir püf noktası vereceğim dedim. Sen de şayet kadınları, daha doğrusu arkadaş olarak edinmek istiyorsan, yani kadın arkadaşını olmasını istiyorsan, yapacağın tek bir şey var. Nedir o dedi. Sonra bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika Hakan dedi. Ha buyur söyle dedi. 1,5 metre boyun var, kafada saç yok falan, herkes geliyor sana. Ya bak yine anlamadın sen. Bunlar benim arkadaşlarım dedi. Anlamak da istemiyor. Sen de boy post var ama demek ki bir şeyi farklı yapıyorsun dedim. Yanlış da demedim. Peki nedir o farklı? Yapman gereken tek şey dedim. Kadınlara tek bir şey var dedim. Kibar olacaksın dedim. Sadece kibar. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Elimi tuttu. Orada diğer güvenlik görevlileri de vardı. Güya beni şey edecek. Yani madar edecek. Eliyle... İki eliyle benim tek elimi tuttu, ağzına doğru yaklaştırdı. Yani şöyle mi? Ay hayatım, şekerim, sen nasılsın, ne kadar iyisin, böyle böyle midir? Ben dedim ki, hayır Ahmetciğim dedim. Sen dedim, kibarlıkla eşcinselliği karıştırıyorsun dedim. Burada bunu anladın mı, anlamadın mı pek bir ihtimal vermiyorum ama... Zannedersem onun hayatının en güzel dersini verdim diyeceğim ama bilinmez. Sormasa

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 2026 Dünya Kupası göç geçmişine sahip en çok oyuncunun katıldığı Dünya Kupası olarak tarihteki yerini aldı. 1248 futbolcunun katıldığı turnuvada oyuncuların yaklaşık 4'te 1'i formasını giydikleri ülkeden farklı bir ülkede doğdu. 48 takımın 8'inde yurt dışında doğan oyuncular ise çoğunluğu oluşturdu. Araştırmaya göre 1970 ile 2018 yılları arasındaki tüm Dünya Kupaları incelenince kadrosunda yurt dışında doğmuş oyuncu daha fazla olan takımların genel olarak turnuvada daha ileri aşamalara ulaştığı ortaya koyuldu. Aynı şekilde kadrolardaki köken çeşitliliği de ölçüldü ve daha çeşitli takımların ortalama olarak daha başarılı olduğu tespit edildi. Bu Dünya Kupası'nda örneğin 99 futbolcu Fransa doğumlu. Bunun yalnızca 23'ü Fransa milli takımı forması giyiyor. Diğerleri ise Cezayir, Haiti, Fil Dişi Sahili ve Fas gibi farklı ülkelerin formalarını tercih etti. Almanya'nın kadrosunda da 26 oyuncudan 14'ü göçmen kökenliydi. Böylece %54 ile tarihinin en yüksek göçmen kökenli oyuncu oranına ulaştı. Almanya'nın 7 golünden 6'sını da göç geçmişi olan oyuncular attı. İkinci kuşak göçmenler de önemli yere sahip Dünya Kupalarında. Örneğin 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının 23 oyuncusundan 12'si Afrika kökenliydi. Mevcut bulgular göçmen kökenli oyuncuların fazla olduğu takımların daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak Fransa'da olduğu gibi her zaman kesin bir başarı getirdiğini söylemek de zor. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kendi ülkesi dışında doğan oyuncu yoktu. Sonucu Messi faktörü belirlemişti. Göç hareketlerinin ve kültürel geçişliliğin bu kadar görünür olduğu bu Dünya Kupası'nın net ve kalıcı bir mesajı var. Ulusal kimliğin düşünüldüğü kadar sabit, tek boyutlu ve kesin bir olgu olmadığı ve futbolun birleştiriciliği sayesinde tüm farklılıkları tek bir sahada yaşamanın mümkün olduğu. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Yapacak bir şey yok. Sesi güzel olan var mı? Arayın beni. Bir şarkı patlatalım burada. Vallahi billahi böyle güzel güzel. Oh, çok iyi gider. Var mı? 0-32-117-970-71. Hadi bakalım, kendine güvenen varsa arasın beni. 0-32-117-970-71. Gülelim, eğlenelim. Sizin sırtınızdan. Bakarsınız menşur olursunuz arkadaşlar, hiç belli değil. Sesine güvenen varsa arasın beni. Ve herhangi bir şarkıyı okutacağım sizlere. 0-32-117-970-71. Siz böyle düşünürken arasam mı aramasam, şimdi rezil olmak var, meşhur olmak var, ya boş ver dediğiniz vardır, ama boş ver kim ne derse desin dediğiniz de vardır, diyenler de vardır. Arayın beni. 0-32-117-970-71. Bakarsınız Serdar Ortaç gibi yarın bir gün böyle meşhur olursunuz, elinizden tutmuş olurum, beni de görürsünüz artık. Hakan sebep oldu.

ben adam olmam. Sesine güvenen varsa beni arasın. Şarkı şimdi iki tane dinleyicim vardı. Tane olarak diyorum artık bunları. Arıyor bana, ne dedi? İsim vermeyeceğim. Ya ben sesim güzel ama ben biraz çekiniyorum. Ya söyledim, hiç fark etmez ki ismini falan da yok ki. Ben sana söylesem olur mu diyor. Sonra dedim. Kaldı öyle. Ben de kaldım. Böyle bir 10 saniye sustu. Alo dedim, evet buradayım dedi. Sonra dedim, vallahi bilmiyorum ben de ne diyeceğimi şaşırdım diyor. Kaldık. İkinci dinleyicimi aradım. Ya benim sesim çok güzel ama eşim duyarsa yanarım. Neden dedim? Çünkü beni çalışıyor biliyor. Dedi. Kimsin sen dedim. Bremen'den dedim. Evet, Bremen'den isim, soy isim. Yok, onu söylemeyeyim abi dedi. Sana güvenilmez dedi, çok doğru. Vallahi o kadar haklı, beni öyle bir çözmüş ki. Tamam o zaman, niye aradın beni dedim. Ya senin bir ağrın falan var dedi. Vallahi doğru, ben seni niye aradım dedi. Neyse kapatıyorum dedi ve kapattı. Arkadaşlar, şimdi WhatsApp üzerinden arıyorsunuz ama WhatsApp üzerinden burada ses kaydı alamıyoruz. Daha doğrusu sizin beni aramanız, maalesef siz beni duyabiliyorsunuz ama biz sizi duyamıyoruz. Yani Zeki Müren bizi de görecek mi? Muhabbeti burada söz konusu. Beni aramak istiyorsanız normal hattımızdan arayın. Lütfen 030-217-970-71. Sesinizde de güveniyorsunuz. Bir şarkı patlatıverin be.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM. Evet, var mı sesine güvenenlerim ve ilk dinleyicim şu anda karşınızda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Evet, kiminle görüşüyorum?
2: Ben Köln'den Barış.
1: Köln'den Barış Bey. Evet arkadaşlar, sesinize güveniyorsanız arayayım yine derim. Bakarsınız benim bir vesileyim ile meşhur olursunuz derim. İnşallah olacak Barış. Hangi şarkı söylemek istersin?
2: Ya ben Berke Hoca'ndan Kaderime Boyun Eğdim diye bir parça var. Bilmiyorum, son zamanların meşhur parçalarından biri de.
1: Bir dört de alabilir miyiz?
2: Evet söyleyeyim.
1: Radyonuzun sesini biraz kısarsak.
2: Kaderime boyun eğdim. Aşk nedir yar, hiç bilmedim. Seni sevdim, gönül verdim. Bu muydu yar, aşkın sevgin? Seni sevdim, gönül verdim. Bu muydu yar, aşkın sevgin?
1: Ve Köln'den Barış. Barış, Barış, Barış, Barış. Program bitiyor. Alo. Barış. Barış, çok teşekkür ederim. Sesin çok güzeldi. Rica çok karizmatik ederim. Bir sesim var ama programımız maalesef daha, şimdi hatta bir dinleyicim daha var. Onu da alacağız. Çok teşekkür ederim. Programa renk kattın. Arada bir ara. Arayı soğutmayalım, tamam mı?
2: Tamam, ben Müslüm tartılıyorum. Genelde onu söylüyorum.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Hoşça kal.
1: Sağ olasın. Evet, bir diğer dinleyicim. Kimle görüşüyorum? Alo?
3: Alo?
1: Evet, sizi dinliyoruz. Buyurun, kimle görüşüyoruz?
3: Merhaba Hakan, ben Mustafa Berlin'den.
1: Evet Mustafa'cığım, seni dinliyoruz. Herkes seni dinliyor. Hadi bakalım.
3: Tamam. Zülfü Livaneli'den şu sılanın ufak tefek yolları.
1: Bir dörtlü lütfen.
3: Şu sılanın ufak tefek.

0: yaratıyor.
1: Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bizi hüzünlendirdin burada bu bizim programımızda böyle yani. Çok sağ ol.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Vallahi hüzünlendirmek için söylemedik. Çok güzel bir parçadır.
1: Çok da güzel söyledin. Aslında çok güzel söyledin.
0: Atamıza armağan edilmiş bir parçadır
1: mutlaka,
0: bu.
1: Mutlaka. Çok teşekkür ederim tekrardan. Sağ olasın.
0: Ben de teşekkür Kendine ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Bugün şimdi şimdi telefonla tabii birisinden cesaret aldığınız zaman hemen arıyorsunuz değil mi? Biraz önce arayın, söyleyin dedim. Arayan yok, söyleyen yok. Utananlar var ve şimdi bugünkü meşhur olma saatimiz, kotamızı doldurduk. Yarın artık arkadaşlar. Öncesinde Göksel'in Dudaklarında Arzu adlı şarkısıyla sizlerleyiz.

Evet, biraz önce Köln'den Barış arkadaşımız Müslüm Gürses'e benzer sesiyle bize şarkısını söyledi. Bu arada Barış abi benim bahçe komşum, sesini tanıdım, selam olsun diyor buradan. Kimmiş o? Yasemin Akkükü. Bak gördün mü? Hemen meşhur oldu. Bu da başlangıç. Güzel mi diyor, kendi sesimi duyamadım, radyo sesi kısık dedi. Çok güzeldi vallahi, ben çok beğendim. Barış da diyor selam söyle diyor Yasemin'e diyor, söyledik. Tamam biz sizi, biz aradan çekilelim istersen. Bir gülüşü var diyor. Kimmiş o? Kürşat Gürel. 12.55 yaptık saatlerimizi. Tüm zamanlarımızın biliyorsunuz en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. İzmir Marşı'nı söylesem olur mu diyor. Olur. Sen söyle. Sonra nasıl söylediğine dair bize haber ver.

0: Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en büyük efsanelerinden birine saygı duruşu için bir aradayız. Çünkü bazı oyuncular zamanın önünde koşar, Lionel Messi ise zamanı durdurur. 39 yaşında çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdi ve bir kez daha imkansız denilen sınırları aştı. Katar'da kupayı kaldırarak hikayesini tamamladığı düşünülüyordu. Ama Messi'nin futbol masalı henüz bitmemişti. Bu turnuvada 6. Dünya Kupası'na çıkan nadir futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Daha da önemlisi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Attığı goller kadar atamadıklarıyla da rekor kırdı. Avusturya ve Mısır maçlarında kaçırdığı penaltılarla bir Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran tek oyuncu oldu. Liderliği, oyunu okuma becerisi ve Mısır maçında da gördüğümüz gibi kritik anlarda takımını ayağa kaldıran karakteriyle yine turnuvanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Türkiye'de de Messi sevgisinin yeri her zaman farklı oldu. Yıllardır çocuklar onun çalımlarını taklit ederek büyüdü, mahalle aralarında ben Messi'yim diyerek topun peşinden koştu. Çünkü o sadece Arjantin'in değil, futbolun ortak dili haline geldi. Turnuva henüz sona ermedi. Ama şimdiden biliyoruz ki Messi bu kupaya damgasını vurdu. O her nesle ilham veren, oyunun ruhunu yeniden tanımlayan bir efsane. Messi sadece kazandığı kupalarla değil, imkansız denileni yapmasıyla futbolun hafızasına sonsuza dek kazınacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
2: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Abla,

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
2: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
1: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
3: Ya erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
1: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muzo
2: yazmış.
1: 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi ve her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa ile Fas 22'de Boston'da karşılaşacak. Mücadele öncesi hakem tartışmaları öne çıkıyor. ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın telefonuyla iptal edilmişti. Fransa milli takımı da Michael Olise'ye verilen sarı kartın iptali için harekete geçmişti. Fransa'ya göre Olise yanlış bir kararla sarı kart görmüş ve Fas maçında cezalı duruma düşmüştü. Fransa cezanın kaldırılması için FIFA'ya başvurdu. Talebi reddedildi. Çeyrek finallerde görev alacak hakemlerin ülkeleri de tartışılıyor. Fransa-Fas maçını yönetecek hakem beşlisinin tamamı Arjantinli. Video asistan hakemler de Güney ve Orta Amerikalı. Fransa dışında turnuvanın bir diğer finalist adayı Arjantin olunca Fransa maçında bu kadar çok Arjantinli ve Güney Amerikalı'nın varlığı dikkat çekti. Arjantin-Mısır maçında da hakemler Fransız ve Norveçliydi. Mısır teknik direktörü de hakemlerin Arjantin ve Messi'yi kolladığını iddia etmişti. Mısır teknik direktörünün komplo teorisi doğru olsa Messi'yi Fransız ve Norveçli hakemler mi kollayacaktı? Mısırlıların itirazları mağlubiyetlerine bahane arama çabası olarak kalıyor sadece. Bu akşamki maça geçersek, mücadele 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin rövanşı niteliği taşıyor. Fas takımı çoğu Fransa ve İspanya doğumlu oyunculardan kurulu olmasıyla öne çıkıyor. Fransa ise çoğu Fransa doğumlu göçmen kökenlilerden kurulu bir takım. Fas henüz Fransa'ya karşı oynadıkları 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım da bu Dünya Kupası'nda henüz yenilmedi. Fas teknik direktörü maç öncesi iddialı konuştu. Bundan sonrası bonus düşüncesini kabul etmiyorum. Tek hedefimiz var, o da kupaya uzanmak, dedi. Bu turun galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Deutschland hat sich mit den USA beim NATO-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte Kanzler Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Außerdem verteidigte der Kanzler den Reformkurs der schwarz-roten Koalition.
2: Merz stellte dabei die jüngsten Beschlüsse des Koalitionsausschusses heraus. Diese zielten vor allem auf mehr Beweglichkeit für Unternehmen, auf den Erhalt des Sozialstaats und auf die steuerliche Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Frei ist nun der Weg für den Kauf von US-Mittelstreckenwaffen. Dabei geht es um Marschflugkörper. Ursprünglich sollten die USA sie hier stationieren. Doch US-Präsident Trump kippte die Vereinbarung. Die Bundesregierung will mit der Beschaffung der Marschflugkörper nun eine Lücke in den militärischen Fähigkeiten schließen. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
1: Bestimmte BAföG-Empfänger können nicht wie geplant mit einer Erhöhung der Unterstützung schon zum Wintersemester rechnen. Die ursprünglich geplante Anhebung der im BAföG enthaltenen Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach erst zum Sommersemester 2027 kommen. Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD in Berlin mit. Tödliche Faustschläge bei einer Ticketkontrolle. 5 Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
3: Anfang Februar wurde Serkan Çağlar bei einer Ticketkontrolle in der Westpfalz angegriffen und getötet. Das Gericht hat jetzt geurteilt, dass kein Tötungsvorsatz vorlag, der Angeklagte trotz der harten Schläge gegen den Kopf des Opfers nicht mit dessen Tod hätte rechnen können. Deswegen spricht das Gericht auch nicht von Totschlag oder Mord, sehr zur Enttäuschung der Familie des Opfers. Deren Anwalt hatte angekündigt, das Urteil anzufechten, denn es sei für alle Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, ein weiterer Schlag ins Gesicht und sende ein falsches Signal. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aus Zweibrücken, Lea Wegerle.
1: Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero sang sie 2 unvergessliche Pop-Hymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte ihr Manager. Zuletzt lag Tyler nach einer Darm-OP in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Misafirler geldi, misafirler gidiyor, ağır misafirler. NATO ülkelerinin liderleri Ankara'dan ayrılıyor. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafı bizimle paylaşır mısın?
5: Evet, aslında o fotoğrafta çekildi. Bir aile fotoğrafı da çekildi. Bir yemek de yendi. Türkiye'nin bazı anlaşmalara imza atacağı söylendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını kaldıracak gibi görünüyor şu anda Donald Trump'ın ifadesiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan tüm liderlere üstüne isimleri kazınmış bir revolver ve bir kutu mermi hediye etti. Böyle bir haber yapıldı. Özellikle İngiltere'de bunu Britanya Başbakanı Starmer paylaştı. Kendisine de silah hediye edildiğini, üzerinde adının olduğunu belirttiğini, ancak yasa dışı olması sebebiyle bunu İngiltere'ye getirmediğini ve Türkiye'de bıraktığını ifade etti. Dolayısıyla bu haber de şu dakikaya kadar yalanlanmadı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararından söz ediliyor. Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmamasıyla alakalı nasıl bir karardır ya da uygulamadır?
5: Aslında Mesut, burada 2 tane başlık var. Bir tanesi senin ifade ettiğin gibi sosyal medya. Çünkü bazı fenomen öğretmenler var sosyal medyada. Onlar çeşitli görüntüler paylaşıyorlar. Burada öğrencilerin kimliklerinin gizli tutulması isteniyor. Dolayısıyla bu paylaşımların kaldırılması isteniyor. Bir diğer önemli kısmı da şu: okulların kendi internet sitelerinde çeşitli törenlerden alınmış olan görüntüler veya bazı öğrencilerin başarılarına ilişkin çeşitli sıralamalar, listeler var. Bunların da tamamen artık internet sitelerinden kaldırılması ve bir daha öğrencilerle ilgili böyle paylaşımlar yapılmamasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Evet, zaten riskli bir tutumdu, davranıştı. Yapay zeka ile birlikte daha da riskli hale geldi. Onu da hatırlatalım tüm velilere. Diğer taraftan İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin de yerini söyledi. Kaçıncıyız?
5: Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 5 milyar insana dünya nüfusu 1989'da ulaşınca 11 Temmuz tarihini Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Bu nedenle gelen veriler var. TÜİK de bu verileri paylaştı. Şu anda Hindistan 1 milyar 463 milyon kişiyle birinci sırada, ardından Çin geliyor. Sonrası Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu arada Türkiye'deki verilere baktığımızda yaşlı nüfus ortalaması dünya ortalamasının üzerinde görünüyor. Ama dünya ortalamasına göre de kadın ve erkeklerin Türkiye'de daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz bölgesinde bugün iki başlık öne çıkıyor. Lanschul yakınlarında Şubat ayında trende saldırıya uğrayan tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüne ilişkin davada karar bekleniyor. Çalar aldığı darbelerden dolayı iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Savcılık sanık için 12 yıl hapis cezası istiyor. Bitlik yakınlarında ise Wengeoord'da planlanan büyük batarya depolama tesisi hakkında halka bilgi veriliyor. Yatırımcıya göre tesis bölgede rüzgar ve güneş enerjisini depolayarak yarım milyon haneye birkaç saat elektrik sağlayabilecek.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, die alle anschauen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
2: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
1: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
3: Ya erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
1: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Nach langem Hin und Her gibt es beim BAföG Gewissheit. Für einige Empfänger kommen Erhöhungen nicht wie geplant schon zum Wintersemester, sondern ein halbes Jahr später. Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD in Berlin mit.
2: Für sämtliche Pläne, das BAföG in den nächsten Jahren schrittweise auf das Niveau der Grundsicherung zu erhöhen, galt von Anfang an nur, wenn sie finanzierbar sind. Und genau das ist eben nicht der Fall, heißt es von der Union. Sie verweist auf leere Kassen. Und deshalb kommt die Erhöhung des Wohnkostenanteils jetzt erst ein gutes halbes Jahr später. Der BAföG-Grundsatz soll laut SPD allerdings wie geplant schrittweise von jetzt 475 auf 563 Euro in 2029 angehoben werden. Aktuell beziehen rund 613.000 Menschen in Deutschland BAföG. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung wird US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich beim NATO-Gipfel in Ankara mit der US-Seite verständigt. Das sagte Kanzler Merz heute in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Es werde damit eine wichtige strategische Lücke in der Verteidigung geschlossen. Unternehmen wie WhatsApp, Microsoft, Google und Co. könnten schon bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen auf sexuellen Kindesmissbrauch suchen dürfen. Nach einer überraschenden Wende in der Debatte um die sogenannte Chatkontrolle billigte das EU-Parlament grundsätzlich eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln.
3: Für das Europaparlament ist die Chatkontrolle kein Ruhmesblatt. Im April war eine Ausnahmeregelung vom EU-Datenschutz ausgelaufen. Die erlaubte das automatisierte Scannen nach Kinderpornos auf den Geräten der Nutzer. Und das Parlament wollte das eigentlich nicht verlängern, tat es jetzt aber unter Druck von Industrie und Regierungen doch. Bei mehr als 100 abwesenden Abgeordneten, mit einer hauchdünnen Mehrheit und in einem ganz und gar unüblichen Eilverfahren. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero sang sie zwei unvergessliche Pop-Hymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, das bestätigte ihr Manager. Zuletzt lag Tyler nach einer Darm-OP in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Misafirler geldi, misafirler gidiyor, ağır misafirler. NATO ülkelerinin liderleri Ankara'dan ayrılıyor. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafı bizimle paylaşır mısın?
5: Evet, aslında o fotoğrafta çekildi. Bir aile fotoğrafı da çekildi. Bir yemek de yendi. Türkiye'nin bazı anlaşmalara imza atacağı söylendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını kaldıracak gibi görünüyor şu anda Donald Trump'ın ifadesiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan tüm liderlere üstüne isimleri kazınmış bir revolver ve bir kutu mermi hediye etti. Böyle bir haber yapıldı. Özellikle İngiltere'de bunu Britanya Başbakanı Starmer paylaştı. Kendisine de silah hediye edildiğini, üzerinde adının olduğunu belirttiğini, ancak yasa dışı olması sebebiyle bunu İngiltere'ye getirmediğini ve Türkiye'de bıraktığını ifade etti. Dolayısıyla bu haber de şu dakikaya kadar yalanlanmadı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararından söz ediliyor. Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmamasıyla alakalı nasıl bir karardır ya da uygulamadır?
5: Aslında Mesut, burada iki tane başlık var. Bir tanesi senin ifade ettiğin gibi sosyal medya. Çünkü bazı fenomen öğretmenler var sosyal medyada. Onlar çeşitli görüntüler paylaşıyorlar. Burada öğrencilerin kimliklerinin gizli tutulması isteniyor. Dolayısıyla bu paylaşımların kaldırılması isteniyor. Bir diğer önemli kısmı da şu: okulların kendi internet sitelerinde çeşitli törenlerden alınmış olan görüntüler veya bazı öğrencilerin başarılarına ilişkin çeşitli sıralamalar, listeler var. Bunların da tamamen artık internet sitelerinden kaldırılması ve bir daha öğrencilerle ilgili böyle paylaşımlar yapılmamasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Evet, zaten riskli bir tutumdu, davranıştı. Yapay zeka ile birlikte daha da riskli hale geldi. Onu da hatırlatalım tüm velilere. Diğer taraftan İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin de yerini söyledi. Kaçıncıyız?
5: Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 5 milyar insana dünya nüfusu 1989'da ulaşınca 11 Temmuz tarihini Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Bu nedenle gelen veriler var. TÜİK de bu verileri paylaştı. Şu anda Hindistan 1 milyar 463 milyon kişiyle birinci sırada, ardından Çin geliyor. Sonrası Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu arada Türkiye'deki verilere baktığımızda yaşlı nüfus ortalaması dünya ortalamasının üzerinde görünüyor. Ama dünya ortalamasına göre de kadın ve erkeklerin Türkiye'de daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Mainz'da 27, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 26 derece. Gün boyunca Mainz'da 16-29, Wiesbaden'da 15-29, Rüsselsheim'de 16-29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Bu akşamımızı yine birlikte geçireceğiz. Paydos'umuza müthiş şarkılarımızla eşlik edip keyfimizi yerine getireceğiz. Ve tabii ki gündemde ne var ne yok konuşuyor olacağız. Şimdi Hande Yener ve Madrigal'in bu muhteşem düetini çalıyorum. Bütün egoistlere gelsin. Şarkımızın ismi Ego.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, stresli mi hissediyorsunuz? Şimdi stresinizi dakikalar içinde azaltan bir teknik söyleyeceğim. Hazır mısınız? Araştırdım, buldum. Dakikalar içinde azaltabiliyormuşuz. Son dönemde bu nefes egzersizi denen yöntemler çok konuşuluyor. Aslında mantık basit şu. Nefesi biraz yavaşlatınca vücut da tamam, güvendeyiz herhalde diye algılıyor. Şimdi özellikle uzun uzun nefes vermek kalbi ve sinir sistemini sakinleştiriyormuş. Mesela çok stresli bir an düşünün. O anda şunu deneyebilirsiniz. Burnunuzdan yavaşça nefes alın. Sonra ağzınızdan daha uzun ve yavaş bir şekilde verin. Bunu birkaç dakika yapmak bile insanı biraz toparlayabiliyor. Ben bunu araştırırken denedim. Hatta radyodaki bütün arkadaşlarıma denettim. Hep birlikte bu sayede çok stressiz olduk ve stressiz bir şekilde devam ediyoruz şu an. Bakın, burnunuzdan yavaşça nefes alın. Sonra ağzınızdan uzun. Bunu birkaç dakika yapın, sonra bana yazın tecrübelerinizi, çok merak ettim. Tabii bu arada ciddi bir sağlık sorunu olanlar ya da nefesle ilgili rahatsızlığı bulunanlar önce tabii dikkat edin kendinize. Bir anda yavaş nefes vereceğim diye de nefesinize tıkamayın lütfen. Şimdi bir stresimiz... Aman konuşamadım. Şimdi bir stres... stres diyemiyorum ya. Stresinizi... Evet, oldu. Stresinizi hemen bir azaltın. Paydos keyfimize böyle güzel bir stressiz başlangıç yapmış olalım. Alişan'la devam ediyoruz. Kadere bak diyor. O sırada nefes egzersiziniz için tekrar hatırlatıyorum. Burnunuzdan yavaşça nefes alın. Sonra daha uzun bir şekilde ağzınızdan verin.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Deniz vakti, havuz vakti geldi. Hadi bir havuz doldurun da girelim. Yazın denize ya da havuza girince insan aklına ilk gelen şey tabii ki serinlemek oluyor. Ama su her zaman göründüğü kadar masum olmayabilir. Uzmanlar özellikle kalabalık havuzlar ve durgun sularda enfeksiyon riskine dikkat çekiyor. Şimdi bizler Almanya'da doğru düzgün yazlık deniz bulamadığımız için ne yapıyoruz? Havuzlara ve durgun sulara, yani göllere falan giriyoruz. Şimdi su fazla hareket etmiyorsa, çok kalabalıksa ya da havuzun bakımı iyi yapılmıyorsa bazı mikroplar çok daha kolay yayılabiliyor tabii ki. Sonra ne oluyor? Tatil keyfi bir anda bulantılar, kusmalar ya da işte enfeksiyonlara dönebiliyor. O yüzden çok basit birkaç şeye dikkat etmek yeterli diyor uzmanlar. Sudan çıktıktan sonra mutlaka duş almak. Islak mayoyla uzun süre kalmamak ve mümkünse temizliğinden emin olmadığımız sulara girmemek. Hep böyle yanınıza bir yedek mayonuzu muhakkak alın. Yedek kıyafetinizi alın, kuru kıyafetlerinizi. Islaklık bakterileri çoğaltıyor biliyorsunuz. Bu yüzden temizliğinin de iyi yapıldığı sulara girmek sizi güvende tutacaktır. Tatilde serinleyelim tabii ki ama sağlığımızı da es geçmeyelim. Hiç negatiflik ya da olumsuzluk basmak istemiyorum. Böyle pozitif devam. Biz önlemlerimizi alalım. Tatilimiz de bize kalsın mis gibi. Kim ne derse desin, o sulara girilecek. Ayşe radyolarınızda kim ne derse desin diyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bugün Erkekler Dünya Kupası'nda öne çıkan bir kadın yöneticiyi konuşacağız. Norveç Futbol Federasyonu'nun başkanı Lise Klaveness. Eski bir futbolcu ve avukat olan Klaveness, siyasi duruşu ve FIFA'nın kararlarını eleştiren konuşmalarıyla dünya genelinde futbol yöneticileri arasında dikkatleri üzerine çekti. Mart 2022'de göreve geldi, gelir gelmez. Sadece birkaç ay sonra Katar'ın Doha kentindeki FIFA kongresinde 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde sert eleştirileriyle dikkat çekti. Dünya Kupası stadyumlarını inşa eden göçmen işçilere yönelik sert muamele ve ülkedeki eşcinsellere yönelik güvencelerin eksikliği nedeniyle ev sahibi ülkeyi suçladı. Aynı konuşmada FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nı Rusya'da düzenleme kararını da eleştirmişti. Ona göre bu karar insan hakları, eşitlik ve demokrasi ilkelerini gözetmeyerek futbolun temel çıkarlarına aykırıydı. Norveç futbolu Klaveness ile başarılı bir dönemden geçiyor. Erkek milli futbol takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finalde, kadın milli takımı da Euro 2025'te çeyrek finale yükselmişti. Federasyona başkan olduğu ilk gün erkek egemen bir dünyada sıcak karşılanmayacağını düşünmüş Klaveness. Ancak tam tersi çok da sıcak karşılandığını iletiyor. O an aslında var olmayan bir şeyden korktuğumu fark ettim. Bence dünya futbolda kadın bir lidere hazır. Lise Klaveness erkek egemen bir dünyadaki öncü. Norveç futbolunun 120 yıllık resmi tarihindeki ilk kadın lider. Bakalım Norveç futbol milli takımı Erkekler Dünya Kupası'nda ne kadar ileriye gidebilecek? Bakalım bir erkek milli futbol takımı, kadın bir futbol federasyonu başkanı önderliğinde Dünya Kupası kazanabilecek mi? Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar, hiç yemek yedikten sonra kısa bir süre sonra yine acıkma hissiniz oluyor mu? Aniden böyle geliyor. Ben neden acıktım, az önce yemiştim dediğiniz hiç oluyor mu? Aslında bu her zaman gerçekten aç olduğunuz anlamına gelmiyormuş. Uzmanlara göre uyku düzeni bozulunca vücudun açlık ve tokluk sinyalleri karışıyormuş. Hepsi birbirine giriyor. Nasıl bir yanılsama bu? Özellikle geç yatmak, az uyumak ya da sık sık bölünen uykular insanı tok da olsa aç hissettirebiliyormuş. Demek ki bizim diyetlerimizi bozan şey uykumuzmuş. Bizi nasıl kandırabilirsin ya? Bir de şöyle bir şey varmış. Paketli atıştırmalıklar, fast food ve şekerli içecekler. Bunlar kan şekerini hızla yükseltiyor, hızlı da düşürüyor. Sonra beyin de bir şeyler ya bari diye bizi dürtüyor. İrade ile alakası yokmuş. Ben hep bizi suçluyordum ama hiç öyle bir şey değilmiş. Bedenimizin dengesi bozulmuş oluyormuş. Sürekli acıkıyorsanız sadece yediklerinize değil uykunuza ve günlük alışkanlıklarınıza da bakın. Böylelikle bence harika bir motivasyon bulabiliriz. Beynimizin bizi sürekli kandırmasını engelleyebiliriz. Beynimize bir savaş mı açtık, ne yaptık?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
3: Taptaze Meray kuru yemişler, şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Giderli bir şarkıydı değil mi? Nasıl giderliydi? Tuğba Özel patron dedi. Arkadaşlar yeni araba olacak, alacak olanlar için ilginç bir dönem başlıyor. Artık araba sizi de takip edecek. Avrupa Birliği'nde yeni otomobillerde sürücü takip sistemi zorunlu hale geldi. Nedir bu? Bu sistem sürücünün yorgun olup olmadığını ya da dikkatinin dağılıp dağılmadığını anlamaya çalışacak. Bazen bir uyukluyoruz ya direksiyon başında. Aradan bir dürtecekmiş kendine gel diye. Kafanızı, bakış yönünüzü ve yüzünüzü takip ediyor bu arabalar. Eğer yola yeterince odaklanmıyorsanız sizi azarlıyor. Böyle sizi takip ediyor yani. Muhteşem bir hani sağ koltukta oturanların görevi vardır ya, onu yapıyor aslında araba kendi kendine. Tabii şimdi böyle olunca bu konu biraz tartışmaya sebep verdi. Neden? Bir yandan bu sistem hayat kurtarabilir deniyor, evet. Çünkü trafikte bir saniyelik dalgınlık bile büyük kazalara yol açabiliyor. Diğer yandan insanlar şunu soruyor. Arabam beni ne kadar izleyecek? Her zaman izleyecek mi öyle, gözünü üstüme dikecek mi diye. Tabii ki o meşhur sözü söylüyorlar. Downshot diye. Yetkililer verilerin araç içinde kalacağını söylüyor. Yemin ederiz bakmayacağız verilerinize diyorlar yani. Sadece ne yaşandıysa arabanla senin aranda kalacak söz diyorlar.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Norveç futbolunun sadece teknik direktörünü değil, hayata ikinci kez tutunmuş bir liderini anlatıyoruz. Ståle Solbakken. Onu özel yapan yalnızca Haaland ve Odegaard'lı yeni Norveç'i yönetmesi değil, futbolun hayatla nasıl iç içe geçtiğini bedeninde taşımış olması. Kongsvinger'de doğan Solbakken, futbolculuk döneminde Norveç milli takımının önemli orta saha oyuncularından biriydi. 98 Dünya Kupası'nda da forma giydi. Yıllar sonra ise kulübeden ülkesini yeniden büyük bir sahneye taşımaya çalışan adam oldu. Türkiye futbolunun hafızasında da küçük bir izi var. 2000 yılında Ali Sami Yen'de oynanan Türkiye-Norveç maçında da sahaya çıkmıştı Solbakken. Ama onun hikayesinin en sarsıcı bölümü 2001'de yaşandı. Kopenhag futbol takımının antrenmanında kalbi durdu. Dakikalarca yaşamla ölüm arasında kaldı Solbakken, sonra geri döndü. Futbolculuğu bitti ama futbol tutkusu hiç bitmedi. Kalbine takılan cihazlı değil, iradesiyle yürüdü. Solbakken'in mirası da tam da burada. Sakin görünen ama içinde fırtına taşıyan bir adam. Futbolun sadece kazanmak değil, yeniden ayağa kalkmak olduğunu hatırlatan bir lider. Teknik adam bugün Norveç'i disiplinli, dengeli ve yıldızlarını doğru kullanan ve korkulan bir takıma dönüştürdü. Ve bunun sonrasında da 2026 Dünya Kupası'nda takımını son 16 ekip arasına taşıdı. Turnuvanın grup aşamasında Senegal'le oynanan maçın ardından galibiyet sevincini tribüne koşup eşi Anike'ni öperek kutlaması ise bu hikayenin ve bu kupanın en insani karesiydi.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Über das Gesundheitssparpaket kann morgen im Bundestag wie geplant abgestimmt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge von zwei Oppositionsabgeordneten gegen das Gesetzgebungsverfahren abgelehnt.
2: Beim Spargesetz für gesetzliche Krankenkassen hat es kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag noch erhebliche Änderungen gegeben. Der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahm sprach von einem chaotischen Gesetzgebungsverfahren. Die Eilanträge blieben dennoch ohne Erfolg. Das Paket von Gesundheitsministerin Warken soll die gesetzlichen Krankenkassen von stark steigenden Milliardenausgaben entlasten. Die Bundesregierung will so unmittelbar vor der Sommerpause noch einmal Handlungsfähigkeit beweisen. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung wird US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich beim NATO-Gipfel in Ankara mit der US-Seite verständigt. Das sagte Kanzler Merz heute in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Es werde damit eine wichtige strategische Lücke in der Verteidigung geschlossen. Nach langem Hin und Her gibt es beim BAföG Gewissheit. Für einige Empfänger kommen Erhöhungen nicht wie geplant schon zum Wintersemester, sondern ein halbes Jahr später. Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD mit.
3: Für sämtliche Pläne, das BAföG in den nächsten Jahren schrittweise auf das Niveau der Grundsicherung zu erhöhen, galt von Anfang an, nur wenn sie finanzierbar sind. Und genau das ist eben nicht der Fall, heißt es von der Union. Sie verweist auf leere Kassen. Und deshalb kommt die Erhöhung des Wohnkostenanteils jetzt erst ein gutes halbes Jahr später. Der BAföG-Grundsatz soll laut SPD allerdings wie geplant schrittweise von jetzt 475 auf 563 Euro in 2029 angehoben werden. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: 5 Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 26-Jährige hatte Anfang Februar keine Fahrkarte und schlug den Schaffner so heftig, dass der Mann eine tödliche Hirnblutung erlitt. Das Urteil des Landgerichts Zweibrücken erging wegen Körperverletzung mit Todesfolge und ist noch nicht rechtskräftig. Der Fall hat deutschlandweit eine Debatte über mangelnde Sicherheit in Zügen ausgelöst.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Misafirler geldi, misafirler gidiyor, ağır misafirler. NATO ülkelerinin liderleri Ankara'dan ayrılıyor. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafı bizimle paylaşır mısın?
5: Evet, aslında o fotoğrafta çekildi. Bir aile fotoğrafı da çekildi. Bir yemek de yendi. Türkiye'nin bazı anlaşmalara imza atacağı söylendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını kaldıracak gibi görünüyor şu anda Donald Trump'ın ifadesiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan tüm liderlere üstüne isimleri kazınmış bir revolver ve bir kutu mermi hediye etti. Böyle bir haber yapıldı özellikle İngiltere'de. Bunu Britanya Başbakanı Starmer paylaştı. Kendisine de silah hediye edildiğini, üzerinde adının olduğunu belirttiğini, ancak yasa dışı olması sebebiyle bunu İngiltere'ye getirmediğini ve Türkiye'de bıraktığını ifade etti. Dolayısıyla bu haber de şu dakikaya kadar yalanlanmadı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararından söz ediliyor. Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmamasıyla alakalı nasıl bir karardır ya da uygulamadır?
5: Aslında Mesut, burada 2 tane başlık var. Bir tanesi senin ifade ettiğin gibi sosyal medya. Çünkü bazı fenomen öğretmenler var sosyal medyada. Onlar çeşitli görüntüler paylaşıyorlar. Burada öğrencilerin kimliklerinin gizli tutulması isteniyor. Dolayısıyla bu paylaşımların kaldırılması isteniyor. Bir diğer önemli kısmı da şu: okulların kendi internet sitelerinde çeşitli törenlerden alınmış olan görüntüler veya bazı öğrencilerin başarılarına ilişkin çeşitli sıralamalar, listeler var. Bunların da tamamen artık internet sitelerinden kaldırılması ve bir daha öğrencilerle ilgili böyle paylaşımlar yapılmamasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Evet, zaten riskli bir tutumdu, davranıştı. Yapay zeka ile birlikte daha da riskli hale geldi. Onu da hatırlatalım tüm velilere. Diğer taraftan İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin de yerini söyledi. Kaçıncıyız?
5: Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 5 milyar insana dünya nüfusu 1989'da ulaşınca 11 Temmuz tarihini Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Bu nedenle gelen veriler var. TÜİK de bu verileri paylaştı. Şu anda Hindistan 1 milyar 463 milyon kişiyle birinci sırada, ardından Çin geliyor. Sonrası Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu arada Türkiye'deki verilere baktığımızda yaşlı nüfus ortalaması dünya ortalamasının üzerinde görünüyor. Ama dünya ortalamasına göre de kadın ve erkeklerin Türkiye'de daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Mainz'da 27, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 26 derece. Gün boyunca Mainz'da 16-29, Wiesbaden'da 15-29, Rüsselsheim'de 16-29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Hadiseyle devam ediyoruz paydos keyfimize. Arkadaşlar, Paris Moda Haftası'nda Hadise ve Jennifer Lopez kanki kanki takılıyorlarmış. Böyle işte globale açılıyoruz. Jennifer Lopez'le kanki toşku olmuş Hadise. Başarılarının devamını diliyoruz. Ara Beni şarkısıyla şimdi radyolarınızda.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: ettim. Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
1: var. Arkadaşlar, şu Almanya yapay zekayı kullanmaya başladı ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sanki çocuğum yeni yürümeye başlamış gibi seviniyorum gerçekten. Sonunda dijitalleşebiliyorsunuz, şu teknolojiyi kullanabiliyorsunuz. Almanya'da çok büyük sorunlardan bir tanesi trenlerin gecikmesi. İnsanın en çok sinirlendiği şey de gecikmesinden ziyade ne kadar gecikme oldu, ne kadar bekleyeceği. Kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. 5 dakika mı, 55 dakika mı bilmiyoruz. İşte Deutsche Bahn şimdi buna çözüm bulmak istiyor. Yeni sistemi anlatıyorum, ben çok heyecanlandım. Sürekli tren kullanan biri olarak ben bayıldım bu sisteme. Yolcular gecikmeleri, tren iptallerini ve peron değişikliklerini daha hızlı öğrenecek. Bunun için de yapay zeka kullanılacakmış. Sonunda, nihayet Almanya yapay zeka ile tanışıyor. Bravo, tebrikler. Şimdi hatta Deutsche Bahn Navigatör'de bazı son dakika peron değişiklikleri artık çok hızlı bir şekilde bildirim olarak gelecek telefonlarımıza. Bu planlanıyor. Yani tren yine geç kalabilir. Tamam, bunu çözemediniz. Anladık. Ama en azından işte siz böyle peronda boş boş beklemeyin istiyorlar. Daha önceden sizi bilgilendirmeye çalışıyorlar. Tabii hepimizin aklında soru aynı. Güzel. Bilgi hızlı gelsin. Ama trenler de acaba hızlı gelse fena olmaz sanki, ne dersin?

Yaz tatili başlasın. Dakikada bir kendime böyle söyleyip duruyorum mahallenin delisi gibi. Yaz tatili, yaz tatili diye. Şimdi ama yola çıkan herkes aynı anda hareket ederse tatil otoyolda başlayabilir. Artık mayolarımızı direksiyon başında giyeriz diye düşünüyorum. Şimdi Berlin ve Brandenburg'da Sommerferien'in başlamasıyla birlikte ADAC'i özellikle hafta sonu için tabii ki trafik uyarısı yaptı. Cuma yani yarın öğleden sonra iş çıkışı trafiğiyle tatil trafiği birleşince ne oluyor? Şehir çıkışlarında ve otoyollarda uzun uzun kuyruklar oluşabiliyor. Cumartesi sabahı da durum çok da farklı olmayacak diyorlar. Güney Almanya'ya, Alplere ya da işte deniz kıyılarına giden yollarda dur kalk trafik bekleniyor. O yüzden mümkünse en yoğun saatlere kalmayın. Tabii ki gidin tatilinizi yapın, kaçamaklarınızı yapın, hafta sonu kaçamağınızı. Ama saatlere dikkat edin. Yola çıkmadan önce trafik durumuna bakın. Arabanızı kontrol edin. Yanınıza su almayı unutmayın. Molalarınızı plana dahil edin. Ve yanınıza muhteşem bir şekilde konuşan bir arkadaş alın. Sıkılmayın trafikte diye. Sağ koltuğa oturan kişi çok önemli. Sağ koltuğunuz boşsa ben tek başımayım ne yapacağım diyorsanız hemen Metropol FM'i açıyorsunuz. Biz burada sizler için en güzel şarkılarımızı çalıyoruz. En güzel sohbetlerimizi sizlerle ediyoruz. Trafik benim en sevdiğim şey. Çünkü sizlerle baş başa kalıyor gibi hissediyorum.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te yeniden yükselen sıcaklıklar hastane ve bakım evlerinde ısı koruma önlemlerini gündeme taşıdı. Esver'in haberine göre Eisenberg'teki bir huzur evinde 3 kişi sıcaklığa bağlı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Frankenthal'deki şehir kliniğinde ise Haziran sonunda sıcaklık nedeniyle getirilen 5 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar personel yetersizliği ve teknik donanım eksikliğine dikkati çekiyor. Ren Nehri'nin sağ yakasındaki Wiesbaden-Troisdorf demiryolu hattı kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle Cuma gününden itibaren 5 ay boyunca tamamen kapatılıyor. Deutsche Bahn, Alman demiryolları bölgesel trenlerin yerine 30 ve 60 dakikalık aralıklarla otobüs seferleri koyacak. Koblenz'den Wiesbaden ve Bonn yönüne ekspres otobüsler çalışacak. Paya'da geleneksel Ritzelfest akşam başlıyor. Festival kapsamında bu sene dünya rekoru denemesi de yapılacak. Cuma akşamı 18 takımda yer alacak 111 kişinin vagonlarıyla birlikte 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekmesi planlanıyor. Etkinliği Teknik Müzyum Speyer ile Verkehrsverein Speyer organize ediyor. Değerli dinleyenler, Bild gazetesinde yer alan bir habere göre Almanya'ya gelmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurularında yoğunluk artıyor. Almanya vizesi için başvuru sayısı 100 bine ulaşabilir diyor haber. Son bir haftada 5 binden fazla kişi vize için başvuru yapmış. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Almanya temsilciliklerinde bekleme süreleri bazı dosyalarda 1 yıla kadar uzayabiliyor. Haberde Almanya'ya ilginin temelinde ekonomik nedenler olduğu yazıyor. Ve sıcak. Robert Koch Enstitüsü Haziran ayında sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya'da yaklaşık 5000'den fazla insanın hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Bu sayı önceki yılların toplamını daha yılın ortasında aşmış durumda. Aşırı sıcaklardan en fazla 85 yaş üstü kişiler olumsuz etkilendi. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar için daha ciddi bir tehlike oluşturuyor. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda takımların mesafeler nedeniyle çok fazla uçuş yapması iklim aktivistlerinin sık sık gündeme getirdiği bir konu. Ancak milli takımların kullandıkları uçaklar başka bir yönüyle de tartışılmaya başlandı. İngiliz The Guardian gazetesinin araştırmasına göre Fransa milli takımı en az 3 yolculuğunda Global Crossing Airlines şirketini kullandı. Bu şirket Trump yönetiminde 2024 ve 2025 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gerçekleştirdiği sınır dışı uçuşlarının yarısından fazlasını yürüttü. Yani şirket ABD'deki haklı haksız tüm sınır dışı işlemlerinde kullanılıyor. Trump yönetiminde ICE olarak da bilinen kurum ırkçı uygulamaları ve şiddetiyle gündeme gelmişti. Global Crossing Airlines ya da Global X diye bilinen şirket, The Guardian'ın yorum talebine yanıt vermedi. Fransa milli takımı temsilcileri de yapılan çok sayıda yorum talebini cevapsız bıraktı. Fransa dışında İngiltere milli takımı ve İran milli takımının da aynı charter şirketini kullandığı belirtildi. ICE uçuş gözlem veri yöneticisi, bazı havayolu şirketlerinin bir hafta içinde hatta aynı gün hem ICE uçuşlarını hem de spor takımları gibi özel kuruluşların charter seferlerini gerçekleştirmesi oldukça yaygın, dedi. Fransa'nın Paraguay maçının ardından kullandığı uçak yalnızca bu yıl sınır dışı işlemleriyle bağlantılı 44 uçuş gerçekleştirdi. Fransa milli takımı siyasi görüşlerini açıkça dile getiren futbolcularıyla tanınıyor. Bunların başında da takım kaptanı Kylian Mbappe var. Kamerun kökenli bir babanın ve Cezayir asıllı bir annenin oğlu olan Mbappe, son olarak Paraguaylı senatörün ırkçı saldırısına maruz kalmıştı. Ancak bu haber hakkında hem milli takımın hem de futbolcuların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Tatildeyken başımıza aman bir şey gelmesin diye sürekli tetikteyiz. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Eğer bu yaz arabayla İtalya'ya gitmeyi planlıyorsanız bu uyarıyı aklınızın bir köşesine yazın. Sadece İtalya olarak da bakmamak lazım. Bu o kadar hızlı yayılan bir dolandırıcılık şekli ki. Şimdi anlatıyorum. Ayna tuzağı denilen bir dolandırıcılık bu. Yeniden ortaya çıkmış. Eskilerde de çok varmış. Kesinlikle bunu bilenler vardır. Ayna tuzağı nedir diye. Şimdi sistem şu. Siz yolda giderken aracınıza küçük bir cisim atıyorlar, tamam mı? Hop diye. Sonra sizi durduruyorlar. Arabamın aynasına çarpsın. Çarptın diyorlar. Yani dışarıdan çat diye bir ses duyuyorsunuz. Adam sizi kandırıyor, manipüle ediyor. Arabamın bak aynasına çarptın diye. Ve olay yerinde sizden nakit para istiyorlar. Tabii insan tatilde olunca bir an önce yoluna devam etmek istediği için hemen o evhamlılıkla biz parayı veriyoruz. Tamam kardeşim, al paranı, sus diye veriyoruz. Dolandırıcılar da tam olarak bunu kullanıyor. Ve bu konuda da ne yapacağız peki? Tavsiyeler neler uzmanların? Diyorlar ki sakın olay yerinde para vermeyin. Doğrudan polisi arayın. O şekilde halledin diyorlar. Hatta birçok dolandırıcı polis çağıracağınızı duyunca zaten vın oradan uzaklaşıyormuş. Tatilde o yüzden dikkat etmemiz gereken şeyleri şu anda tatil sezonu diye konuşuyoruz. Dolandırıcılar her zaman her yerde. Bizim en zor ve en evhamlı zamanımızı kolluyorlar. O yüzden arabanıza biri taş atar, durursunuz, para ister, hiç kanmayın. Hemen polisi arayın.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Tatil yolculuklarında karşımıza çıkan birçok dolandırıcılık olabilir demiştik. Son zamanlarda çok popüler olan bir dolandırıcılık var. Özellikle arabayla seyahat etmeyi seviyorsanız ayna tuzağı denilen bir dolandırıcılık yöntemi var arkadaşlar. Yolda siz giderken aracınıza böyle küçük bir cisim atıyorlar. Oradan böyle küçük çat diye bir ses çıkıyor. Sonra sizi durduruyorlar. Arabamın aynasına çarptın diye sizi manipüle ediyorlar, kandırıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok, siz çarpmadınız ama o sesi duyduğunuz için siz de endişe ediyorsunuz. Aman zaten tatile çıkmışım, panik olmayayım deyip hemen o an ne gerekiyorsa yapmak için nakit para veriyorsunuz. Çünkü onlar sizden nakit olarak istiyor bu parayı direkt. Bunu önlemek için neler yapabiliriz? Uzun yolculuklarda, tatil yolculuklarında özellikle neler yapabiliriz? Öncelikle dashcam dediğimiz şeyi taktırmak çok önemli. Zaten ben bunu anlatırken bir dinleyicimiz hemen yazmış. Dashcam taktırdım ben. İnsanlara güvenilmiyor Esra demiş. Dashcam nedir? Bu arabaların içine yerleştirdiğimiz kameralar. Bu kameraları taktırmanın faydaları, avantajları çok büyük. Mesela kaza durumunda delil sağlıyorlar. Onun dışında sigorta dolandırıcılığına karşı koruyor. Park halindeyken güvenlik sağlıyor size. Ayrıca trafikte yaşanan bütün olayları kaydediyorsunuz. Yarım gün belli olmaz, hemen delil diye çat diye çıkarıyorsunuz. Bir de şey çok güzel. Manzara ve yolculuk kayıtları alabiliyorsunuz. Uzun yol veya tatil sırasında güzel rotaları çok yüksek çözünürlükte kaydedebiliyorsunuz. Sonra ver elini TikTok. Sonra TikTok'ta paylaşıyorsunuz. Bütün akrabalarınızı kıskandırıyorsunuz. Bak ne güzel yollardan gittim, ne güzel tatildeyim diye. Mis gibi. Daha ötesi mi var? Hemen taktırın bir tane dashcam.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Die Bundesregierung wird US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich beim NATO-Gipfel in Ankara mit der US-Seite verständigt, sagte Kanzler Merz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Es werde damit eine wichtige strategische Lücke in der Verteidigung geschlossen. Merz warb außerdem eindringlich für den Reformkurs seiner schwarz-roten Regierung.
2: Die Mitte liefert, sie arbeitet und sie erfüllt vor allem den Auftrag aus unserem Grundgesetz.
1: Bundeskanzler Merz. Über das Gesundheitssparpaket kann morgen im Bundestag wie geplant abgestimmt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge von zwei Oppositionsabgeordneten gegen das Gesetzgebungsverfahren abgelehnt.
3: Beim Spargesetz für gesetzliche Krankenkassen hat es kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag noch erhebliche Änderungen gegeben. Der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahm sprach von einem chaotischen Gesetzgebungsverfahren. Die Eilanträge blieben dennoch ohne Erfolg. Das Paket von Gesundheitsministerin Warken soll die gesetzlichen Krankenkassen von stark steigenden Milliardenausgaben entlasten. Die Bundesregierung will so unmittelbar vor der Sommerpause noch einmal Handlungsfähigkeit beweisen. Die schlechte Nachricht für Patienten: auf sie kommen etwa höhere Zuzahlungen für Medikamente zu. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: 5 Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 26-Jährige hatte Anfang Februar keine Fahrkarte und schlug den Schaffner so heftig, dass der Mann eine tödliche Hirnblutung erlitt. Das Urteil des Landgerichts Zweibrücken erging wegen Körperverletzung mit Todesfolge und ist noch nicht rechtskräftig. Der Fall hat deutschlandweit eine Debatte über mangelnde Sicherheit in Zügen ausgelöst. Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero sang sie 2 unvergessliche Pop-Hymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte ihr Manager. Zuletzt lag Tyler nach einer Darm-OP in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Misafirler geldi, misafirler gidiyor, ağır misafirler. NATO ülkelerinin liderleri Ankara'dan ayrılıyor. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafı bizimle paylaşır mısın?
5: Evet, aslında o fotoğrafta çekildi. Bir aile fotoğrafı da çekildi. Bir yemek de yendi. Türkiye'nin bazı anlaşmalara imza atacağı söylendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını kaldıracak gibi görünüyor şu anda Donald Trump'ın ifadesiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan tüm liderlere üstüne isimleri kazınmış bir revolver ve bir kutu mermi hediye etti. Böyle bir haber yapıldı. Özellikle İngiltere'de bunu Britanya Başbakanı Starmer paylaştı. Kendisine de silah hediye edildiğini, üzerinde adının olduğunu belirttiğini, ancak yasa dışı olması sebebiyle bunu İngiltere'ye getirmediğini ve Türkiye'de bıraktığını ifade etti. Dolayısıyla bu haber de şu dakikaya kadar yalanlanmadı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararından söz ediliyor. Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmamasıyla alakalı nasıl bir karardır ya da uygulamadır?
5: Aslında Mesut, burada 2 tane başlık var. Bir tanesi senin ifade ettiğin gibi sosyal medya. Çünkü bazı fenomen öğretmenler var sosyal medyada. Onlar çeşitli görüntüler paylaşıyorlar. Burada öğrencilerin kimliklerinin gizli tutulması isteniyor. Dolayısıyla bu paylaşımların kaldırılması isteniyor. Bir diğer önemli kısmı da şu: okulların kendi internet sitelerinde çeşitli törenlerden alınmış olan görüntüler veya bazı öğrencilerin başarılarına ilişkin çeşitli sıralamalar, listeler var. Bunların da tamamen artık internet sitelerinden kaldırılması ve bir daha öğrencilerle ilgili böyle paylaşımlar yapılmamasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Evet, zaten riskli bir tutumdu, davranıştı. Yapay zeka ile birlikte daha da riskli hale geldi. Onu da hatırlatalım tüm velilere. Diğer taraftan İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin de yerini söyledi. Kaçıncıyız?
5: Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 5 milyar insana dünya nüfusu 1989'da ulaşınca 11 Temmuz tarihini Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Bu nedenle gelen veriler var. TÜİK de bu verileri paylaştı. Şu anda Hindistan 1 milyar 463 milyon kişiyle birinci sırada, ardından Çin geliyor. Sonrası Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu arada Türkiye'deki verilere baktığımızda yaşlı nüfus ortalaması dünya ortalamasının üzerinde görünüyor. Ama dünya ortalamasına göre de kadın ve erkeklerin Türkiye'de daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Mainz'da 27, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 26 derece. Gün boyunca Mainz'da 16-29, Wiesbaden'da 15-29, Rüsselsheim'da 16-29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FMK'yı merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 115 euro 79 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 63 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 62 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yaz geldi, tatil sezonu geldi. Biz de bol bol tatil konuşacağız. Başka ne konuşacaktık? Yazın plajda işimize yaşayacak püf noktaları topladım sizler için. Kendim bizzat kullanıp, uygulayıp memnun olduğum püf noktaları bunlar. Öncelikle bir tanesiyle hemen başlamak istiyorum. Bunu keşfettiğimde dedim ki ya bu bir sihirdir yani dedim. Bu bir sihir olmalı. Bunu daha önce nasıl keşfetmedik diye kendime kızdım. Benim yazın plajda en gıcık olduğum şeylerden biri o ıslak ayaklarıma, bacaklarıma, elime, koluma o kum, ince kum parçalarının yapışması. Sinir oluyorum. Bir de böyle silkelemeye çalışıyorsun üstünden, atmaya çalışıyorsun. Daha çok cildini çiziyor, acıtıyor o kum çok sert olduğu için. Bu kumları bacaklarımızdan, ayaklarımızdan kolayca silkelemek için bir sihir var arkadaşlar. Çok basit bir sihir. Ne biliyor musunuz? Bebek pudrası. Bebek pudrasını alıyorsunuz. Ayağınıza kumlu, ıslak, önemli değil ıslak olması. Kumlu yere serpiyorsunuz biraz. Sonra pıt pıt pıt üzerinizden akıp gittiğini görüyorsunuz. Gerçekten sihirli bir güç bu. Ben şok olmuştum yani. Bunu bulan kişi bir dahidir diye düşünmüştüm. Resmen bütün yaz bebek pudrasıyla aşk yaşamıştım geçen yıl. Bu yıl içinde bayağı bir stokladım. Böyle bir 4 şişe falan götüreceğim bebek pudrası. Gerçekten çok lazım oluyor. Özellikle çocuklar için. Çocukların her yeri kum oluyor, yapışıyor falan böyle. Kumda oynamayı seviyorlar. Onlar için müthiş bir buluş. Bebek pudrası alın, kumlu yerinize dökün. Hemen kumlar yok olduğunu göreceksiniz. Bunun gibi püf noktalarıyla biraz sonra devam edeceğim. Biraz yazın plajda gibi hissedelim kendimizi ya.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Yaz geldi. Yazımızı en konforlu nasıl geçiririz? Bunun için yazın plajda işimize yarayacak püf noktalarıyla devam ediyoruz. Benim en sevdiğim püf noktası bebek pudrası taşımaktı yanınızda. Çünkü ıslak şekilde bize yapışan kumlardan arınabiliyoruz kolaylıkla. Şimdi onun dışında dondurulmuş su şişesi yanımıza götürmek, plaja götürmek. Neden? Çünkü buz aküsü gibi davranıyor. Yiyeceklerimizi soğuk tutuyor ve gün içinde çözüldükçe de hop buz gibi su içmiş oluyoruz. Uzun süre dayanıyor o soğuk su. Onun dışında yine çok gördüğüm ve takdir ettiğim bir özellik: lastikli çarşaf sermek. Köşelerine lastikli çarşaf götürüyorsunuz plaja. Köşelerine çantanızı, işte soğutucunuzu koyuyorsunuz. Sonra sandalyenizin bacağını koyuyorsunuz. Terliklerinizi koyuyorsunuz. Sonra kum içeri daha az doluyor. Çarşaf götürmek çok mantıklı. Özellikle çocuklu ya da bebekliler için çok mantıklı bir püf noktası. Onun dışında telefonlarımız yanımıza aldığımızda sürekli ya kum oluyor ya güneş kreminden mahvoluyor. Bunun için telefonunuzu kilitli şeffaf poşete koyun. Dokunmatik ekranda çalışmaya devam ediyor. Müthiş bir lüks. Gaza gelip ben suyun içine sokmuştum hatta. Siz yapmayın, yine de temkinli olun, siz yapmayın. Onun dışında güneş kremini elimle sürmek en gıcık olduğum şeylerden biri. Çünkü kum parçaları yapışıyor, elim pis olmuş oluyor falan. Güneş kreminizi fırçayla sürmek arkadaşlar. Erkekler şimdi tabii ki dalga geçerek dinliyor bunu, biliyorum. Özellikle yüzümüze ve çocuklarımıza çok daha dikkat etmemiz gerekiyor ya. O yüzden çok daha eşit dağılıyor fırçayla sürdüğünüzde güneş kremini. Ve ellerinizde yağ olmamış oluyor. Benden söylemesi müthiş bir lüks hissettiriyor bana. Sevmedin.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te yeniden yükselen sıcaklıklar hastane ve bakım evlerinde ısı koruma önlemlerini gündeme taşıdı. Esver'in haberine göre Eisenberg'teki bir huzur evinde 3 kişi sıcaklığa bağlı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Frankenthal'deki şehir kliniğinde ise Haziran sonunda sıcaklık nedeniyle getirilen 5 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar personel yetersizliği ve teknik donanım eksikliğine dikkati çekiyor. Ren Nehri'nin sağ yakasındaki Wiesbaden-Troisdorf demiryolu hattı kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle Cuma gününden itibaren 5 ay boyunca tamamen kapatılıyor. Deutsche Bahn, Alman demiryolları bölgesel trenlerin yerine 30 ve 60 dakikalık aralıklarla otobüs seferleri koyacak. Koblenz'den Wiesbaden ve Bonn yönüne ekspres otobüsler çalışacak. Spanya'da geleneksel Brützelfest akşam başlıyor. Festival kapsamında bu sene dünya rekoru denemesi de yapılacak. Cuma akşamı 18 takımda yer alacak 111 kişinin vagonlarıyla birlikte 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekmesi planlanıyor. Etkinliği Teknik Müzium Speyer ile Verkehrsverein Speyer organize ediyor. Değerli dinleyenler, Bild gazetesinde yer alan bir habere göre Almanya'ya gelmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurularında yoğunluk artıyor. Almanya vizesi için başvuru sayısı 100 bine ulaşabilir diyor haber. Son bir haftada 5 binden fazla kişi vize için başvuru yapmış. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Almanya temsilciliklerinde bekleme süreleri bazı dosyalarda 1 yıla kadar uzayabiliyor. Haberde Almanya'ya ilginin temelinde ekonomik nedenler olduğu yazıyor. Ve sıcak. Robert Koch Enstitüsü Haziran ayında sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya'da yaklaşık 5000'den fazla insanın hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Bu sayı önceki yılların toplamını daha yılın ortasında aşmış durumda. Aşırı sıcaklardan en fazla 85 yaş üstü kişiler olumsuz etkilendi. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar için daha ciddi bir tehlike oluşturuyor. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Sonra tekrar sahnelere geri dönen bir rockstarımız var. Şebnem Ferah. Rock kraliçemiz Şebnem Ferah. Yıllarca sessizlik içindeydi. Bir şarkı bile yayınlamadı. Sahnelere asla çıkmadı. Ama bu yaz, hatta bu ilkbaharın sonlarında sürpriz yaparak Türkiye'de sahnelerine başladı. Umuyoruz bu şekilde devam eder. Yeni şarkılar da bekliyoruz. Şebnem Ferah'ın efsaneleşmiş, hatta Müslüm babamızın bile söylediği şarkısı Sigara şimdi sizlerle.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolcusu Florin Balogun'un kırmızı kart cezasının Belçika maçı için kaldırılması hakkındaki tartışmalar sürüyor. Beyaz Saray'ın Dünya Kupası'ndan sorumlu yöneticisi Andrew Giuliani, Donald Trump'ın telefon açarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ABD'li futbolcu Balogun'un aldığı cezayı kaldırtmasını savundu. Giuliani, hakem hakkındaki şike iddialarını gündeme getirdi. Maçı yöneten Brezilyalı hakem Rafael Claus'un 2023-2024 yılları arasında Brezilya'da şike soruşturması kapsamında incelenmiş ancak hakkında net bir kanıt bulunamamıştı. Bu soruşturma Brezilya'da bir kulüp başkanının diğer kulüpler ve hakemler hakkındaki iddialarına dayanıyordu ve iddialar sonuçsuz çıkmıştı. Yani aslında Brezilyalı hakemin şikeden hüküm giymişliği yok. Zaten öyle olsa FIFA Dünya Kupası'na davet etmezdi. Yine de ABD'li yetkili Giuliani böyle bir hakemin görev yapmasını son derece şüpheli bulduklarını ekledi. Tabii akıllara madem hakem şüpheliydi neden maça çıkmasına onay verdiniz sorusu da geliyor tabii. Giuliani ABD hükümeti olarak ister seçim sandığında ister futbol sahasında olsun adil oyun istiyoruz ifadelerini kullandı. Mısır-Arjantin maçı sonrasında da hakem tartışmaları artmış. Mısır teknik direktörü Arjantin'in kollandığını iddia etmişti. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, hakemlerin FIFA Başkanı dahil kimsenin etkisi altında kalmadan görev yaptığını dile getirerek hakemlerini savundu. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Maç başladı, heyecan dorukta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
4: Taptaze meray kuru yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali merayda. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
5: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: aklımı nerede düşürdü?
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yalnızca attığı gollerle değil, oyunun ritmini değiştirebilme yeteneğiyle öne çıkan bir futbolcudan bahsedeceğim bugün. Yuri Tielemans. Belçikalı oyuncu sahada bazen tek bir pasıyla, bazen de en kritik anda attığı golle takımının kaderini değiştirebilen bir sessiz lider. Anderlecht altyapısındayken herkes onun farklı olduğunu konuşuyordu. Genç yaşta Belçika futbolunun en parlak yıldızlarından biri oldu. Ardından Fransa ve İngiltere ligleri yolculuğu başladı. Aston Villa'da da orta sahanın beyni oldu. 2026 Dünya Kupası'nda ise deneyimi yine sahneye çıktı. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika'nın geri dönüşüne önce beraberlik golüyle, ardından uzatmalarda tarihe geçen son saniye penaltısıyla imzasını attı. Ve Tielemans 118. dakikada gelen bu golle takımını bir üst tura taşıdı. Yuri Tielemans denince akla yalnızca klas paslar gelmiyor. Baskının en yoğun olduğu anda sorumluluk almaktan çekinmeyen bir lider, futbolun sessiz ama etkili kahramanlarından biri. Belçika milli takımının da en güvenilir parçası.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Demet Sağıroğlu'yla devam ediyoruz ve Meris Fis ona eşlik ediyor. Aşk Perisi isimli tatlı mı tatlı bir şarkı seslendiriyorlar. Buyurunuz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Junge Familien sollen beim Kindergeld von Bürokratie entlastet werden. Dazu hat der Bundestag die Einführung eines antragslosen Kindergeldes beschlossen. Der Bundesrat muss aber noch zustimmen.
2: Es soll ein echter Servicegewinn für hunderttausende Eltern werden. Das verspricht die Bundesregierung. Geplant sind zwei Schritte. Die erste Ausbaustufe umfasst Geburten ab dem zweiten Kind, da die Familienkasse bekannte Daten für erstgeborene Kinder weiterverwenden kann. In einer zweiten Stufe soll das Verfahren dann auf erstgeborene Kinder ausgeweitet werden. Leistungen sollen so schnell, unkompliziert und ohne unnötige Bürokratie bei den Menschen ankommen, heißt es aus der Koalition. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung wird US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich beim NATO-Gipfel in Ankara mit der US-Seite verständigt, sagte Kanzler Merz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Es werde damit eine wichtige strategische Lücke in der Verteidigung geschlossen. Tödliche Faustschläge bei einer Ticketkontrolle. 5 Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
3: Anfang Februar wurde Serkan Çağla bei einer Ticketkontrolle in der Westpfalz angegriffen und getötet. Das Gericht hat jetzt geurteilt, dass kein Tötungsvorsatz vorlag, der Angeklagte trotz der harten Schläge gegen den Kopf des Opfers nicht mit dessen Tod hätte rechnen können. Deswegen spricht das Gericht auch nicht von Totschlag oder Mord, sehr zur Enttäuschung der Familie des Opfers. Deren Anwalt hatte angekündigt, das Urteil anzufechten, denn es sei für alle Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, ein weiterer Schlag ins Gesicht und sende ein falsches Signal. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aus Zweibrücken, Lea Wegerle.
1: Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero sang sie 2 unvergessliche Pophymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte ihr Manager. Zuletzt lag Tyler nach einer Darm-OP in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Misafirler geldi, misafirler gidiyor, ağır misafirler. NATO ülkelerinin liderleri Ankara'dan ayrılıyor. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafı bizimle paylaşır mısın?
5: Evet, aslında o fotoğrafta çekildi. Bir aile fotoğrafı da çekildi. Bir yemek de yendi. Türkiye'nin bazı anlaşmalara imza atacağı söylendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını kaldıracak gibi görünüyor şu anda Donald Trump'ın ifadesiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan tüm liderlere üstüne isimleri kazınmış bir revolver ve bir kutu mermi hediye etti. Böyle bir haber yapıldı özellikle İngiltere'de. Bunu Britanya Başbakanı Starmer paylaştı. Kendisine de silah hediye edildiğini, üzerinde adının olduğunu belirttiğini, ancak yasa dışı olması sebebiyle bunu İngiltere'ye getirmediğini ve Türkiye'de bıraktığını ifade etti. Dolayısıyla bu haber de şu dakikaya kadar yalanlanmadı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararından söz ediliyor. Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmamasıyla alakalı nasıl bir karardır ya da uygulamadır?
5: Aslında Mesut, burada 2 tane başlık var. Bir tanesi senin ifade ettiğin gibi sosyal medya. Çünkü bazı fenomen öğretmenler var sosyal medyada. Onlar çeşitli görüntüler paylaşıyorlar. Burada öğrencilerin kimliklerinin gizli tutulması isteniyor. Dolayısıyla bu paylaşımların kaldırılması isteniyor. Bir diğer önemli kısmı da şu: okulların kendi internet sitelerinde çeşitli törenlerden alınmış olan görüntüler veya bazı öğrencilerin başarılarına ilişkin çeşitli sıralamalar, listeler var. Bunların da tamamen artık internet sitelerinden kaldırılması ve bir daha öğrencilerle ilgili böyle paylaşımlar yapılmamasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Evet, zaten riskli bir tutumdu, davranıştı. Yapay zeka ile birlikte daha da riskli hale geldi. Onu da hatırlatalım tüm velilere. Diğer taraftan İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin de yerini söyledi. Kaçıncıyız?
5: Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 5 milyar insana dünya nüfusu 1989'da ulaşınca 11 Temmuz tarihini Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Bu nedenle gelen veriler var. TÜİK de bu verileri paylaştı. Şu anda Hindistan 1 milyar 463 milyon kişiyle birinci sırada, ardından Çin geliyor. Sonrası Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu arada Türkiye'deki verilere baktığımızda yaşlı nüfus ortalaması dünya ortalamasının üzerinde görünüyor. Ama dünya ortalamasına göre de kadın ve erkeklerin Türkiye'de daha uzun yaşadığı ortaya çıkıyor.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Mainz'da 27, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 26 derece. Gün boyunca Mainz'da 16-29, Wiesbaden'da 15-29, Rüsselsheim'de 16-29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 115 euro 79 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 63 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 62 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bugün senin için çok zor bir günse, çok zor geçtiyse, iş yerinde stresten mahvolduysan hemen dakikalar içinde stresini azaltan bir teknik söyleyeceğim şimdi hazırsan. Nefes egzersizleri çok da hafife alınmaması gerekiyor. Şimdi ne yapacakmışız biliyor musunuz? Burnumuzdan yavaşça nefes alıyoruz stresimizi atmak için. Aldık burnumuzdan yavaşça bir nefes. Sonra ağzımızdan çok daha uzun bir şekilde o nefesi veriyoruz yavaş yavaş. Ve bunu birkaç dakika, birkaç kez yapıyoruz. Hemen göreceksiniz ki stresimiz azalıyor. Bedava bir şey varmış, haberimiz yok. Stres azaltmak için biz neden o kadar psikologlara paralar ödüyoruz acaba? Hemen nefes al.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Arabayla uzun yolculuk sevenler. Yeni araba alacak olanlar. Eğer yeni araba aldıysanız, uzun yola çıkacaksanız arabanız sizi takip edebilir. Şimdi Avrupa Birliği'nde yeni otomobillerde sürücü takip sistemi zorunlu hale gelmiş. Bakın zorunlu. Bu sistem nedir? Sürücü yorgun olup olmadığını ya da dikkatinin dağılıp dağılmadığını anlayan bir sistem var. Sizin bütün odağınız yolda mı değil mi? Uykunuz var mı yok mu? Hepsini anlıyor arabanız. Şimdi kafanızı dik mi tutuyorsunuz? Bakış yönünüz nerede? Ya da yüzünüz yolda mı diye bunu takip ediyor arabanız. Eğer yola yeterince odaklanmadığınızı düşünürse sizi dürtüyor. Sizi azarlıyor, kendinize getiriyor yani. Şimdi bu konuda bu kadar kullanıcıyı eğer takip eden bir araba varsa biliyorsunuz ki işte o mesele devreye giriyor. Danshot! Bir yandan insanlar diyor ki ne güzel, hayat kurtarabilir bu sistem. Tabii ki bana düzgün araba kullanmayı öğretsin diyorlar. Kimisi de diyor ki ya arabam beni acaba ne kadar izleyecek? Her şeyi izleyecek mi? Onu da görecek mi diye. Her şeyi de izlemesin yani. Gözü de benim üstümde olmasın. Biraz daha nuşut diyenler de var. Yetkililer de diyorlar ki veriler araç içinde kalacak. Başka hiçbir yerde kullanmayacağız söz. Arabanla senin aranda kalacak her şey. Ne yaşandıysa orada kalacak direksiyon başında ve bitecek diyor. Sizce bu fikir iyi mi? Arabanızın sizi takip etmesi iyi bir fikir mi? Yoksa siz de rahatsız olur musunuz sürekli birinin gözü sizin üstünüzdeyse?

dinleyicimiz demiş ki eğer araba sürücü takip sisteminde benim trafikte sinirden kullandığım küfürleri de duyarsa karıma söylemese olur mu demiş. Karım beni çok efendi bilir. O küfürleri duysa hayal kırıklığına uğrayabilir. Lütfen arabamla benim aramda kalabilir mi demiş.

0: Deniz Seke. İyisin tabii dedi. Valla sanatçılarımızın ismi de bu mevsime uygun oldu. Deniz Seke deyince aklıma hemen denize girmek geliyor. İyice kafayı üşüttük yani bu sıcaklarda. Hafta sonunda yaklaştıkça iyice tatillere gidesimiz var. Şimdi yaşadığımız şehre ait haberlerimiz nelermiş şöyle bir bakıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te yeniden yükselen sıcaklıklar hastane ve bakım evlerinde ısı koruma önlemlerini gündeme taşıdı. Esver'in haberine göre Eisenberg'teki bir huzur evinde 3 kişi sıcaklığa bağlı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Frankenthal'deki şehir kliniğinde ise Haziran sonunda sıcaklık nedeniyle getirilen 5 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar personel yetersizliği ve teknik donanım eksikliğine dikkati çekiyor. Ren Nehri'nin sağ yakasındaki Wiesbaden-Troisdorf demiryolu hattı kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle Cuma gününden itibaren 5 ay boyunca tamamen kapatılıyor. Deutsche Bahn, Alman demiryolları bölgesel trenlerin yerine 30 ve 60 dakikalık aralıklarla otobüs seferleri koyacak. Koblenz'den Wiesbaden ve Bonn yönüne ekspres otobüsler çalışacak. Spanya'da geleneksel Ritzelfest akşam başlıyor. Festival kapsamında bu sene dünya rekoru denemesi de yapılacak. Cuma akşamı 18 takımda yer alacak 111 kişinin vagonlarıyla birlikte 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekmesi planlanıyor. Etkinliği Teknik Müzium Speyer ile Verkehrsverein Speyer organize ediyor. Değerli dinleyenler, Bild gazetesinde yer alan bir habere göre Almanya'ya gelmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurularında yoğunluk artıyor. Almanya vizesi için başvuru sayısı 100 bine ulaşabilir diyor haber. Son bir haftada 5 binden fazla kişi vize için başvuru yapmış. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Almanya temsilciliklerinde bekleme süreleri bazı dosyalarda 1 yıla kadar uzayabiliyor. Haberde Almanya'ya ilginin temelinde ekonomik nedenler olduğu yazıyor. Ve sıcak. Robert Koch Enstitüsü Haziran ayında sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya'da yaklaşık 5000'den fazla insanın hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Bu sayı önceki yılların toplamını daha yılın ortasında aşmış durumda. Aşırı sıcaklardan en fazla 85 yaş üstü kişiler olumsuz etkilendi. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar için daha ciddi bir tehlike oluşturuyor. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Rabia Tunç Bilek'le devam ediyoruz. Bu şarkısı çok beğenildi. Yarı Çıplak. Şimdi

0: Almanya'da öyle bir yenilik gelmiş ki vallahi kendimi çocuğum yürümeye başlamış gibi hissettim. Neden? Çünkü Almanya dijitalleşmede çok yavaş ilerliyor. Hadi Almanya bebek, sen de dijitalleşebilirsin. Şimdi o bir yapay zeka kullanımına başlamışlar. Gözlerim doldu. Çok duygulandım. Hani Almanya'da en büyük dertlerimizden biri bu trenlerinin çok fazla gecikmesi ya. Bu tren gecikmesiyle alakalı demişler ki tamam kabul, biz bunu yıllardır çözemedik. Bu tren gecikmelerini çözemedik. Ama en azından size ne kadar gecikeceğini söylesek yine barışır mısınız bizimle demişler. Deutsche Bahn böyle bir yeniliğe hazırlanıyor arkadaşlar. Trenler evet yine geç kalabilir ama en azından ne kadar gecikeceğini bize bildirecek olan bir yapay zeka destekli sistem oluşturuyorlar. Yapay zekayı kullanacaklar bizim telefonlarımıza ya da duraktaki ekranlara. Trenin gerçekten, bakın gerçekten ne kadar gecikeceğini yansıtacaklar, bildirecekler. Çünkü bazen tren gecikmesi 3 dakika yazıyor mesela. 3 dakikalık gecikmeyi ben 40 dakika beklediğimi hatırlıyorum. Bu konuda daha dürüst olacaklarmış en azından. 50 dakika geciktiyse 50 dakika yazacaklar. Telefonumuza gelecek. Biz de o 50 dakikada artık uyur muyuz? Gider alışveriş mi yaparız? Ne yaparsak yaparız. Ama helal olsun. Almanya yine de yapay zekayı kullanabilmiş artık. Helal olsun. Bunu da açtıysak artık, bu yeni seviyeye de geçtiysek bizi kimse tutamaz. Helal olsun.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Tatil hazırlığı yapan birçok kişi var görüyorum. Herkes bavullarını, valizlerini hazırlamaya başladı. Uçuş vakti geldi. Peki uçuşlarda işimize yarayacak olan bazı püf noktaları araştırdım, onları sizlere aktarmak istiyorum. Hayat kurtarıyor. Yani uçuş konforumuzu arttırıyor. Bir kere benim en sevdiklerimden bir tanesi. Bir yastık kılıfı alıyorsunuz, tamam mı? Bildiğiniz yatak odanızda kullandığınız yastığınızın boş bir kılıfını götürüyorsunuz. Sonra içine üstünüze aldığınız ceketlerinizi, hırkalarınızı ya da tişört, yedek tişörtlerinizi koyuyorsunuz. Sonra onu yastık yapıyorsunuz. Yastık o kadar gerekli bir şey ki uçak yolculuğunda. Ben sürekli böyle yapıyorum. Boş yastık kılıfıyla gidiyorum. İçine bütün eşyalarımı koyup yastık olarak kullanıyorum onu. Hem ekstra bagajda yer kazandırıyor, hem de ekstra yastığımız olmuş oluyor. Bir diğer sevdiğim şey de su şişesini boş geçiriyorum. Güvenlikten sonra içeride dolduruyorum. Havalimanında o pahalı pahalı suları almak zorunda da kalmıyorum. Ayrıca boşaldığında da tekrar havasını söndürüp çantama koyabiliyorum. Hiç yer kaplamıyor o su mataraları kadar. Onun dışında katlanabilir terlikler var. Onlar yoksa da kalın çoraplar götürün. Özellikle uzun uçuşlarda ayaklarınız çok daha rahat eder. Mesela tabii tuvalete giderken yine ayakkabınızı giyin, daha hijyenik olur. Ama terlik çok pratiktir. Onun dışında uzmanlar da diyor ki soğan gibi giyinin. Yani katmanlı giyinin. Çünkü uçaklar, havalimanları bazen buz gibi, bazen de çok sıcak olabiliyor. O yüzden de böyle ince fermuarlı üstler, ceketler en mantıklısı, en pratik çözüm. Bunu tatil öncesi tekrar hatırlatmış olalım. Bir de en sevdiğim püf noktalardan biri, telefonunuzu uçuş moduna almadan önce haritayı indirebilirsiniz. Maps'ler var ya, Google Maps olur vesaire, o haritayı indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra gideceğiniz yerin bütün her işte offline olarak haritasında, internet olmasa da yol tarifi alabiliyorsunuz. Bunu da deneyebilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bu akşam Fransa-Fas mücadelesi var. Fransa hükümeti bu akşam oynanacak ilk Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde futbol taraftarlarından maçın sonucu ne olursa olsun sağduyulu davranmalarını talep etti. Fransa ve Fas arasındaki çeyrek final mücadelesi 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin rövanşı niteliği de taşıyor. Fransa'da 1,5 milyona yakın Fas kökenli vatandaş da var. O günkü maçtan sonra Paris'te kutlamaya çıkan Fransa taraftarlarıyla Fas taraftarları hem birbiriyle hem de polislerle çatışmıştı. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari bu akşamki maçtan sonra sokağa çıkılması durumunda herkesi sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çağırıyorum. Bu bir kutlama olarak kalmalı dedi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise hiçbir taşkınlığa müsamaha gösterilmeyecek açıklamasını yaptı. 1,5 ay kadar önce Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i mağlup etmesinin ardından Fransa'da çıkan olaylarda 280'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu duyuruların aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde oynanacak karşılaşma öncesi Fransa ve Fas taraftarlarının toplanma alanlarında bir araya gelerek eğlendiği görüntüler internette dolaşıma girdi. Fransa ile Fas arasındaki mücadele bu akşam 22'de oynanacak. Karşılaşmayı ARD yayınlıyor. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Neşet Gündüz Süer. Hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizi ağırlamak, büyük mutluluk. Çünkü çok uzun ve müthiş bir kariyer ama Türkiye ve Almanya arasında farklı yıllarda paylaştırılmış durumda bu kariyeriniz. Siz 1948 Niğde doğumlusunuz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunusunuz. 72 yılında mezun oldunuz ve uzmanlık eğitimi için, dahiliye mütehassılığı için Almanya'ya geldiniz. Almanya'da bir meslek hayatınız oldu. Farklı alanlarda, çok fazla hastanede, kliniklerde çalıştınız. Daha sonra tekrar Ankara'ya döndünüz. Daha sonra Ankara'dan sanıyorum Antalya'ydı değil mi?
2: Evet.
1: Antalya'da kendi sağlık merkezlerinizi açtınız ve ardından tekrar Almanya'ya geldiniz ve hali hazırda Berlin Neukölln'de tıp merkezinde haftada iki gün iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaya devam ediyorsunuz. Şimdi arzu ederseniz hemen Almanya nasıl değişti bu yıllar içerisinde, Türkiye nasıl değişti bunu sormak istiyorum size.
2: Yıllar sonra, 30-35 sene sonra ben Almanya'ya geldiğim zaman ilk dikkatimi çeken şey Alman toplumunun sosyal refaha alışmış olduğuydu. Bu haftalık çalışma saatinden tutun, çeşitli sosyal yardımlara kadar birçok konuda devreye girmişti ve toplum benim değerlerime göre eski çalışkanlığını, çalışma isteğini, çalışma azmini kaybetmişti.
1: Bir parantez açayım, özür dilerim. Yoğun çalışma temposunun kaybı hangi yıllarda başlar sizce?
2: Bana göre 2000 ile 2015 arası diyebiliriz. Tabii ekonominiz iyi gittiği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Covid pandemisinden sonra da Almanya'nın durumu ekonomik olarak maalesef pek iyiye gitmiyor ve bütün hükümetler bu sosyal desteklerin, sosyal refahın bu toplum için fazla olduğuna inanıyorlar ve bunlardan biraz geri adım atmak istiyorlar. Sonuç olarak önümüzdeki yıllar biraz çalkantılara gebe diye düşünüyorum bu konuda.
1: Sizin kadar yakından bakamayız. Siz bu insanlara çok yakından baktınız. Sizinle sohbet ettik, konuştuk. Evet. Bu ayrıca da bir hekim olarak, bir bilim insanı olarak Almanya'ya baktınız. Ama hep aynı nesilden bahsetmediğimiz için, bazı nesiller bu konfora doğduğu için Almanya'da, bunun belki de artık bir tedavisi yok. Yani bu refaha alışmış yeni nesiller herhangi bir disiplin yoluyla bunun önüne alınabilir mi? Hadi tekrar çalışmaya başlıyoruz, eskisi gibi deli gibi çalışacağız. Böyle bir şey mümkün değil herhalde.
2: Tabii tabii, bu çok zor. Mesela haftalık çalışma saatini 35'ten tekrar 40 saate çıkarılmak isteniyor şu anda. Ayrıca emeklilik yaşı tekrar yükseltilmek, 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. Bu tabii toplum tarafından şu anda kesinlikle kabul edilmiyor. Bu konularda mutlaka sorunlar çıkacak önümüzdeki yıllarda diye düşünüyorum.
1: Peki, hemen hızla sorular soracağım. Peki. Vaktimiz dar olduğu için. Siz 72 senesinde geldiniz Almanya'ya.
2: Evet.
1: 72 senesi aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında çok yakındı. Evet. Yani yeni bir ülkeyi tekrar inşa etmek, kurmak, bunun için deli gibi çalışmak, hatta bizim çalışmamız da yetmiyor. Hadi gel Türkiye'den işçiler getirelim. Onlar da bizimle beraber bu ülkeyi yükseltmek için çalışsınlar. O zaman Türkler ve Almanlar beraber aynı şekilde çalışıyorlardı.
2: Evet, evet, kesinlikle.
1: Türkler Alman'dan fazla mı çalışıyordu?
2: Yok, işleri farklıydı. İşleri farklıydı ama çalışma olarak biri birinden daha fazla veya daha az çalışıyor diyemeyiz kesinlikle.
1: Peki şu anda ne yapılabilir? Yani diyelim ki bir takım projeksiyonlar yapalım. Peki biz Almanlar olarak ve Almanya'da yaşayan Türkler olarak bu konfora alıştık, bu çalışma saatlerine falan. Hadi bakalım, başka bir ülkeden tekrar çok çalışkan işçiler mi getireceğiz? Bu mümkün mü?
2: Yok, devlet devamlı medya yoluyla bunu anlatmaya çalışıyor. İşte biz refah seviyemizin devam etmesini istiyorsak daha çok çalışmalıyız diyor. Emeklilik yaşımızın yukarı çekilmesi lazım deniyor. Çünkü artık dünyada yaş ortalaması hızla yükseldiği için ve yani emeklilik kasaları da belli şekilde zorlanıyorlar. Çalışan genç nüfus azalıyor, emekli maaşı alan nüfus artıyor gittikçe. O yüzden de mutlaka bunun değişmesi lazım diye toplumu ikna etmeye çalışıyorlar. Şu anda gözüken bu.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Neşet Gündüz Süer. Efendim, ikinci bölümde aslında size Türkler ve Almanlar arasında bir hekim olarak nasıl bir genetik fark görürsünüz? Nasıl şikayetlerle gelirler ve onların sağaltılması, tedavileri nasıl farklar var genetik olarak, tavır olarak doktora geldiklerinde?
3: Almanya'da çalıştığım yıllarda Alman hastalarımla hemen hemen hiç problemim olmadı diyebilirim. Türklerde ise daha çok bir güvensizlik var ki bu Türkiye'de de öyledir. Doktorun söylediğine güvenilmez.
2: Hemen bir başkasına danışalım mı derler?
3: Kesinlikle. Yani öyle hemen inanılmaz doktora. O yüzden de Türkleri ikna etmesi daha zordur. İkincisi 70'li 80'li yıllarda Türk hastalarımız maalesef sistemin açığını bazen suistimal ediyorlardı. Biliyorsunuzdur Türkiye'de muayenehanelerde rapor verme yetkisi var. Hastaya siz haftalarca rapor verebilirsiniz. Hastanın bunu hastaneden resmi bir yerden alması şart değil. Muayenehanelerde resmi statüdedir bu konuda. Türk hastalar 80'li yıllarda bunu maalesef çok suistimal ediyorlardı.
2: Sen de Türksün, bize bu raporu vermelisin.
3: Yani ben reddettiğim zaman da yani gidip yanımdaki doktora gidiyorlardı mesela. Komşu doktora gidip onlar yazıyorlardı. Yani sistem hatası bu esasında. Evet. Ama bu kaybolmuş durumda tabii. Yani ekonomi kötüye gidince, işini kaybetme korkusu ortaya çıkınca bu kendiliğinden kayboluyor. Evet. En büyük fark bu.
2: Genetik bence. Olarak fark var mı? Yani bir Almanla bir Türk arasında bunca yıllık tecrübeyle diyebilir misiniz bana, ya bu bizim Türklerin midesi çok ağrır ya da işte kalpleri şöyledir falan gibilerden, ya da Almanların şusu şöyledir falan.
3: 70'li 80'li yıllarda yine bir yani değiş vardı Almanca'da. Türkische Bauch derler, Türk karnı. Tabii hastalarımız çok da iyi Almanca bilmiyorlarsa eğer, yani doktora giderler, karnını göster, benim karnım ağrıyor der ama yani detayını veremez, nasıl ağrıyor, yemekle ilgisi var mı yok mu falan da tabii Alman doktorlar da fazla detaya giremedikleri için yani Türk karnı deyip çıkıyorlardı. Yani o yüzden bütün tetkikleri baştan sona yapıyorlardı mecburen.
2: Türk karnı ne demekti yani o zaman? Ne olduğu anlaşılmayan bir şey.
3: Ne olduğu anlaşılmayan Türk karnı işte. O yüzden siz ultrasonunuzu, bilmem mide tetkikinizi, kan tetkikinizi, hepsini yaparsınız, bir şey varsa yoksa, ki böyle hastaların çoğunda da bu bulguların hepsi normal olabilir. Dediğiniz gibi bir midedeki asit fazlalığı bütün bunlara sebep olabilir. Hiçbir laboratuvar tetkikinde veyahut endoskopik tetkikte de bu çıkmayabilir. O yüzden iyi hasta hikayesini iyi anlamak çok çok önemlidir. Peki, yani teşhis koymak açısından.
2: Irksal farklılıklar görür müsünüz?
3: Yok, yok zannetmiyorum, yok, hayır.
2: Mesela eskiden duyduğum, yani ukalalık olabilir ama bizim ırksal özelliklerimizden dolayı yemek borusu mide kanserlerinin işte Çinlilerde ya da Türklerde ırksal olarak daha fazla olduğu konusu filan.
3: Evet, uzak doğu ülkelerinde doğru. Mide kanserlerinin çok daha sık gözüktüğü ama bizim yani Türk ve Alman hastalarda ikisinin arasında böyle bir fark yok. Zaten
2: kolon kanserleri açısından var mı böyle bir şey?
3: Yok, yok diyebiliriz. Yani iki tarafta da eşit gözüküyor.
2: Yani siz istatistik olarak bunu biliyorsunuz. Yani kolonoskopi, yok. Kolonoskopide örneğin benim ailemde kolon kanseri fazlalıkla görüldü. Dolayısıyla ben düzenli olarak bu kolonoskopi incelemesini yaptırtıyorum. Evet. Ve her seferinde 10 tane 12 tane polipler alınıyor benden falan filan. Yani
3: 50 yaşından itibaren esasında herkesin mesela kan şekerine baktırdığı gibi, kan yağlarına baktırdığı gibi bir koloskopi de yaptırması çok önemli ki mutlaka tavsiye ediyoruz 50 yaşından itibaren herkese.
2: Peki Türklerde bariz bir şey, yani anlatabildi anlatamadı doktora, onu sormuyorum. Türkler en çok hangi şikayetle gelir?
3: Şeker hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon ve muhtelif karın şikayetleri. Yani Türklerde en sık rastladığımız şikayetlerden. Yani her şey var esasında, baş ağrısı da var.
2: Kanserleri böyle bilir misiniz? Almanlarda şu kanserler çok görüldü, Türklerde bu kanserler çok görüldü.
3: Hayır. Yok. İkisinde de gözüküyor. Yani her iki tarafta da aslında, hepsi gözükebilir.
2: Aslında bu soruyu sorarken bir hata yapıyorum. Ben hep tabii ki genetikle geliyorum. Fakat aslında aynı şehirlerde yaşayan, benzer şekilde, nispeten hele hele bugün tamamen benzer şekilde beslenen kimliklerden söz ediyoruz. Tabii, yani eskiden sadece evde yemek yenirken evet belki de bazı şeyler farklı olabilirdi. Almanlar farklı yemek pişirdi, Türkler farklı yemek pişirdi ama bugün artık herkes aynı şeyi yiyor.
3: Aşağı yukarı. Ben iki toplum arasında kanser yönünden fazla bir fark görmüyorum.
2: Peki efendim. Üçüncü bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Neşet Gündüz Süve. Efendim, bu dil konusunu açalım istiyorum. Buyursunlar.
2: Tabii, memnuniyetle. Benim Almanya'ya geldiğim ilk yıllarda Almanca'da hemen hemen hiçbir yabancı kelime yoktu. Yani hakikaten saf Almancaydı ki ben meslek hayatıma Hanover civarında başladım. Hanover Almancası Almanya'nın en iyi Almanca'nın yani en iyi konuşulduğu Almanca olarak bilinir, yer olarak bilinir. Hanover bizim İstanbul Türkçesi gibi diyebiliriz. Yıllar sonra, 30-35 sene sonra, 40 sene sonra tekrar geldiğim zaman ben o kadar hayret ettim ki anlatamam. İngilizce Almanca'ya neredeyse hakim olmuş. O kadar İngilizcenin etkisi var ki, tamam İngilizce belki son 30-40 senede tüm lisanlara girdi, bizim Türkçemize de nispeten girdi ama Almanca'da neredeyse öyle yani etki var ki buna ben çok hayret ettim. Resmi dairelerde bile bir formüler doldurmak gerektiği zaman oradaki soruların içinde bile İngilizce kelimeler kullanılıyor. Buna ben çok hayret ettim. Bu dil konusunda bir de bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu şimdi son çalıştığım yerde de sık sık bana genç yani Türkler geliyor 20'li yaşlarda veya 18-17 üstü gençler geliyor Türk. Tabii ben onlarla hemen Türkçe konuşmaya başlıyorum. Fakat onlar bana Almanca cevap veriyorlar. Bu benim canımı acıtıyor esasında. Soruyorum neden Almanca cevap veriyor? Valla diyor ben anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Bu da beni çok üzüyor esasında.
1: Evet, bu gerçekten üzücü.
2: Okan Bey, siz de biliyorsunuz mutlaka bizim müthiş bir dilimiz var.
1: Kesinlikle.
2: Türkçe belki 4-5 bin yıllık geçmişi olan dünyanın yani en eski dillerinden birisi.
1: Kesinlikle.
2: Ve Türkçedeki zeka, ben İngilizce falan da biliyorum, yani Almanca, bunları hepsini bilince siz ister istemez mukayese ediyorsunuz. Türkçedeki zeka, Türkçedeki ne diyeyim, bunu nasıl tarif edeyim? Zeka iyi bir kelime.
1: Zenginlik.
2: Zenginlik, pratiklik.
1: Pratiklik.
2: Hiçbir lisanda yok. Siz kelimelerle cambazlık yapabilirsiniz.
1: Kesinlikle.
2: Siz kelimelerle dans edebilirsiniz.
1: Felsefi kavramlarımız eksik.
2: Olabilir fakat o kadar güzel, kullanışlı bir dilimiz
1: kesinlikle
2: var ki bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tabii buradaki genç neslin Türkçe'ye hakim olamamasının sebebi bunun, yani kendilerinde değil, onların anne babalarındadır.
1: Mutlaka tiyatroya giderlerse, kitap okurlarsa olabilir.
2: Çocuklar dışarıda nasıl olsa Almanca konuşur, nasıl olsa öğrenir ama anne babaların yani
1: bravo,
2: evde Türkçe konuşmaları
1: kesin
2: lazım.
1: Kesin.
2: Türkçe
1: çok,
2: konuşmaları
1: çok,
2: lazım.
1: Çok önemli bir konuyu ele alıyorsunuz.
2: Çünkü bugün Türkçeyi anlayan fakat konuşamayan bir çocuk yarın kendi çocuklarıyla da konuşamayacağı için Türkçe bir iki nesil sonra Almanya'da kaybolacak.
1: Kaybolacak.
2: Bu kaybolacak.
1: Türkler çoğaldığı halde, üstelik bir de ne kadar manidardır. Yani Türklerin sayısı çoğaldığı, buna karşın sadece Türkler değil diğer göçmenler de ama Almanların sayısı korkunç bir şekilde azaldığı halde Türkler nüfus olarak daha hakim olacakları halde Türkçeleri olmayacak.
2: Evet.
1: Bu ne bahtsız bir durumdur.
2: Bunun bilincinde
1: yani
2: olmaları
1: kesinlikle
2: lazım.
1: Çok, çok doğru bir yere parmak basıyorsunuz.
2: Evet.
1: Kesinlikle. Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel, ilham verici bir sohbet oldu. Sağolunuz, varolunuz efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muzo yazmış. 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi. Her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 2026 Dünya Kupası göç geçmişine sahip en çok oyuncunun katıldığı Dünya Kupası olarak tarihteki yerini aldı. 1248 futbolcunun katıldığı turnuvada oyuncuların yaklaşık 4'te 1'i formasını giydikleri ülkeden farklı bir ülkede doğdu. 48 takımın 8'inde yurt dışında doğan oyuncular ise çoğunluğu oluşturdu. Araştırmaya göre 1970 ile 2018 yılları arasındaki tüm Dünya Kupaları incelenince kadrosunda yurt dışında doğmuş oyuncu daha fazla olan takımların genel olarak turnuvada daha ileri aşamalara ulaştığı ortaya koyuldu. Aynı şekilde kadrolardaki köken çeşitliliği de ölçüldü ve daha çeşitli takımların ortalama olarak daha başarılı olduğu tespit edildi. Bu Dünya Kupası'nda örneğin 99 futbolcu Fransa doğumlu. Bunun yalnızca 23'ü Fransa milli takımı forması giyiyor. Diğerleri ise Cezayir, Haiti, Fil Dişi Sahili ve Fas gibi farklı ülkelerin formalarını tercih etti. Almanya'nın kadrosunda da 26 oyuncudan 14'ü göçmen kökenliydi. Böylece %54 ile tarihinin en yüksek göçmen kökenli oyuncu oranına ulaştı. Almanya'nın 7 golünden 6'sını da göç geçmişi olan oyuncular attı. İkinci kuşak göçmenler de önemli yere sahip Dünya Kupalarında. Örneğin 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının 23 oyuncusundan 12'si Afrika kökenliydi. Mevcut bulgular göçmen kökenli oyuncuların fazla olduğu takımların daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak Fransa'da olduğu gibi her zaman kesin bir başarı getirdiğini söylemek de zor. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kendi ülkesi dışında doğan oyuncu yoktu. Sonucu Messi faktörü belirlemişti. Göç hareketlerinin ve kültürel geçişliliğin bu kadar görünür olduğu bu Dünya Kupası'nın net ve kalıcı bir mesajı var. Ulusal kimliğin düşünüldüğü kadar sabit, tek boyutlu ve kesin bir olgu olmadığı ve futbolun birleştiriciliği sayesinde tüm farklılıkları tek bir sahada yaşamanın mümkün olduğu. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
2: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
1: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
3: Ja, erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
1: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa ile Fas 22'de Boston'da karşılaşacak. Mücadele öncesi hakem tartışmaları öne çıkıyor. ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın telefonuyla iptal edilmişti. Fransa milli takımı da Michael Olise'ye verilen sarı kartın iptali için harekete geçmişti. Fransa'ya göre Olise yanlış bir kararla sarı kart görmüş ve Fas maçında cezalı duruma düşmüştü. Fransa cezanın kaldırılması için FIFA'ya başvurdu. Talebi reddedildi. Çeyrek finallerde görev alacak hakemlerin ülkeleri de tartışılıyor. Fransa-Fas maçını yönetecek hakem beşlisinin tamamı Arjantinli. Video asistan hakemler de Güney ve Orta Amerikalı. Fransa dışında turnuvanın bir diğer finalist adayı Arjantin olunca Fransa maçında bu kadar çok Arjantinli ve Güney Amerikalı'nın varlığı dikkat çekti. Arjantin-Mısır maçında da hakemler Fransız ve Norveçliydi. Mısır teknik direktörü de hakemlerin Arjantin ve Messi'yi kolladığını iddia etmişti. Mısır teknik direktörünün komplo teorisi doğru olsa Messi'yi Fransız ve Norveçli hakemler mi kollayacaktı? Mısırlıların itirazları mağlubiyetlerine bahane arama çabası olarak kalıyor sadece. Bu akşamki maça geçersek, mücadele 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin rövanşı niteliği taşıyor. Fas takımı çoğu Fransa ve İspanya doğumlu oyunculardan kurulu olmasıyla öne çıkıyor. Fransa ise çoğu Fransa doğumlu göçmen kökenlilerden kurulu bir takım. Fas henüz Fransa'ya karşı oynadıkları 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım da bu Dünya Kupası'nda henüz yenilmedi. Fas teknik direktörü maç öncesi iddialı konuştu. Bundan sonrası bonus düşüncesini kabul etmiyorum. Tek hedefimiz var, o da kupaya uzanmak, dedi. Bu turun galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas mücadelesi var. Maç saati 22, yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa ile Fas 22'de Boston'da karşılaşacak. Mücadele öncesi hakem tartışmaları öne çıkıyor. ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın telefonuyla iptal edilmişti. Fransa milli takımı da Michael Olise'ye verilen sarı kartın iptali için harekete geçmişti. Fransa'ya göre Olise yanlış bir kararla sarı kart görmüş ve Fas maçında cezalı duruma düşmüştü. Fransa cezanın kaldırılması için FIFA'ya başvurdu. Talebi reddedildi. Çeyrek finallerde görev alacak hakemlerin ülkeleri de tartışılıyor. Fransa-Fas maçını yönetecek hakem beşlisinin tamamı Arjantinli. Video asistan hakemler de Güney ve Orta Amerikalı. Fransa dışında turnuvanın bir diğer finalist adayı Arjantin olunca Fransa maçında bu kadar çok Arjantinli ve Güney Amerikalı'nın varlığı dikkat çekti. Arjantin-Mısır maçında da hakemler Fransız ve Norveçliydi. Mısır teknik direktörü de hakemlerin Arjantin ve Messi'yi kolladığını iddia etmişti. Mısır teknik direktörünün komplo teorisi doğru olsa Messi'yi Fransız ve Norveçli hakemler mi kollayacaktı? Mısırlıların itirazları mağlubiyetlerine bahane arama çabası olarak kalıyor sadece. Bu akşamki maça geçersek, mücadele 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin rövanşı niteliği taşıyor. Fas takımı çoğu Fransa ve İspanya doğumlu oyunculardan kurulu olmasıyla öne çıkıyor. Fransa ise çoğu Fransa doğumlu göçmen kökenlilerden kurulu bir takım. Fas henüz Fransa'ya karşı oynadıkları 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım da bu Dünya Kupası'nda henüz yenilmedi. Fas teknik direktörü maç öncesi iddialı konuştu. Bundan sonrası bonus düşüncesini kabul etmiyorum. Tek hedefimiz var, o da kupaya uzanmak, dedi. Bu turun galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde, yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.